0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbe dokunduğu yere, başka sahneye hoş geldiniz. Burası biraz şarkıların konuştuğu, biraz da insanların kendi hikayesini bulduğu bir sahne. Hüzün, neşe, keder, mutluluk ve dahası hepsi başka sahnede efendim.
1: Hepinize hoş geldiniz diyoruz.
0: Hoş geldiniz efendim. Şimdi sözü biraz da şarkılara bırakalım ve bir zamanlar sır gibi saklanan, aşklara ithaf edilmiş Nihavend makamında çok özel bir eser var efendim sırada. Suat Sayın'ın şarkısında söylenemeyen ne varsa hepsi bu şarkıda dile geliyor. Hangi şarkı mı? Gündüzüm seninle, gecem seninle diyoruz efendim.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Efendim birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımıza bir alkış istiyoruz ekranları başında tüm izleyenler.
1: Alkışların en güzeli sizin olsun. İsmail, seni dinlerken şunu düşündüm. Bazı şarkılar vardır ki sanki kişiye özel yazılıp bestelenmiş gibi. Ya bu şarkıda senin sesinde yıllardır can bulmayı bekliyor gibiydi adeta. Keyifle dinledim. Ağzına
0: Çok
1: sağlık.
0: güzel bir şarkı. Ruhu şad olsun Suat Sayın'ın. Ne güzel bir şarkı bırakmış. Evet. Sen de şimdi herhalde dilek taşına sesleneceksin değil mi? Öyle mi biliyorum?
1: Nihavend eser de ben okuyayım o zaman.
0: O zaman bir haber verecek mi acaba dilek taşı bize oralardan?
1: Mutluluktan diyorsun. Aslında mutluluk sağlıkla aldığımız her nefeste gizli. Bunun idrakına vardığımız an hayatın zevkine varıyoruz diyorum ve dilek taşı sizler için. Buyurun efendim.
0: Evet, Canan Çal sizlerle efendim.

0: Sen ne olurdun?
1: İçin olsun ben.
0: Evet. İsmail. Mustafa abimiz kadar okuyamasak da en azından onun gibi okumaya çalıştık inşallah. Keyif almışsınızdır.
1: Her yorumcunun duygusu farklıdır. Senin duygun başka, sevgili üstad Mustafa Keser'in duygusu bambaşka. Biz
0: selam
1: çok
0: olsun.
1: Keyif aldık İsmail. Ağzına sağlık.
0: Şimdi öyle bir güzel türkü var ki eminim ki şu anda ekranları başında herkes çok keyif alacağına inanıyorum. Evet Canancığım, haydi bakalım.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Peşine biraz hareketlenelim isterim.
1: Evet, yine çok güzel bir türkü geliyor efendim. Diyoruz ki, omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste türkü türkü, tellerde seni aradım diyoruz.

0: Mahsuri babamızı yad edelim mi?
1: Edelim.
0: Ne dersin?
1: Edelim.
0: Onun en sevilen eserlerinden Han Sarhoş, Han Sarhoş şefim, buyurun.
1: Hadi bakalım, harekete devam ediyoruz efendim. Öyle

0: Musa Eroğlu.
1: Sözler Karacaoğlan, müzik Büyük Usta Musa Eroğlu.
0: Selam olsun. Allah uzun ömürler versin. Vallahi yavaş yavaş herhalde programın sonuna doğru yaklaşıyoruz diye biliyorum, ha öyle mi?
1: Çok geçti İsmail.
0: Vallahi daha çok çabuk geçti. Hüzün, hüzün ancak bu kadar güzel anlatabilirdi Canan. Yani böyle ilmek ilmek işledik ve şimdi istiyoruz ki Yeşilçam'ın sokaklarında bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Bir film sahnesinin içine sessizce girmeye ve bir bakışta anlatılan o aşkları hatırlatalım istiyorum. Ne dersin?
1: Burası başka sahne. Şarkılar, türküler dedik. Şimdi de finale doğru bir Yeşilçam şarkısı bence bu programa yakışır. Ne söyleyelim? Bence şu anda sen bize güzel bir eser seslendir. Ben biraz soluklanayım. Vallahi sonra beraber final yapalım.
0: Nakaratlara birlikte. Ayrı gayrı yok. Ayrı gayrı yok. Tamam. Bu programın en güzel... Peki.

özelliği birlikte söylemek, birlikte coşmak, eğlenmek. Evet, intizar diyoruz efendim. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Evet, dans edebilirsiniz efendim.

0: yeter olsun.
1: İsmail'cim, sesindeki o eski zaman Hüsnü Yeşilçam'ın ruhuna çok çok yakıştı, çok güzel oldu. Ama Yeşilçam'ın en güzel yanı hep mutlu sonların olmasıydı, değil mi?
0: Evet sevgili Canan, artık yavaş yavaş programımızın gerçekten sonuna gelirken bu sahnede bir Yeşilçam rüzgarı essin istiyorum. Çünkü böyle başladık şu anda bir önceki şarkımızda. Müziğin her halinin yaşandığı başka sahnede nostaljik bir an yaşansın diyorum. Evet. Ve
1: bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka sahnede haftaya aynı saatte TRT İzmir stüdyolarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Mentsille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçağlar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizler ekranlarınızın başına ve kıymetli izleyenlerimiz, Ankara'daki dostlarımız, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Türkü Deryası bugün yine her zaman olduğu gibi Anadolu'nun en güzel ezgilerini deryamızdan dalga dalga hanelerinize, evlerinize konuk ediyor, misafir ediyor efendim. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Sözü fazla uzatmadan kıymetli abim, saygıdeğer partnerim Selahattin Alpa'yı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Bir Türkü Deryası programına tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyorum. Hemen belirteyim, programı başladığından beri göstermiş olduğunuz yakın ilgiye ve alkışlarınıza yalnız ve yalnız layık olmaya çalışıyoruz, o kadar. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun efendim. Bugün istisnai bir gün. Evet.
1: Evet, ben anonsumu yaparken dedim ki Türkü Deryası'ndan her hafta olduğu gibi Anadolu'nun çok kıymetli her yöresine ait eserleri kıymetli izleyenlerimize, dinleyenlerimize gönderiyoruz. Bugün de her yöreden folklor ekiplerimiz buradalar. Bizleri yalnız bırakmadılar. Ama özellikle bir yöre bugün çok baskın olacak gibi geliyor bana konuğumuz itibariyle.
0: Hemen hemen de bugün istisnai bir gün. Ve diyorum ki Zeynep
1: Başkan geliyor, kuvvetli alkışlarınızla.

0: Ağzına sağlık. Ağzına sağlık canım.
1: Bravo.
0: Benim. İşte Zeynep Başkan farkı bu kardeşim. Pardon yani.
1: Ağzın çok yüreğin gönlün ediyorum. Dert görmesin Zeynep'ciğim. Hoş geldin.
2: Cıvıl cıvıl hoş buldum. Salon cıvıl cıvıl arı stüdyosu. Sizler öyle, sazlarımız öyle.
0: Türkü deryası deyince.
2: Engin normal. Derya.
0: Ya normal canım benim. İyi misin bir tanem?
2: Çok şükür elhamdülillah iyiyim. Aranızda olmak büyük keyif.
0: Sağ olasın.
2: Çok teşekkür
0: Barat'a
2: ediyorum davetinizi.
0: Biz de şeref duyduk. Sağ olasın.
1: Muhteşem bir enerjiyle geldin her zamanki gibi. Büyük bir keyifle dinleyeceğiz seni. Heyecanla izleyicilerimizle birlikte biz de bekliyoruz seslendireceğin eserlere. Ne dedik? Her yöreden eserler var.
0: Evet.
1: Bugün yine bir sınır dışına doğru gidiyoruz.

0: diyoruz. Azerbaycan sınır dışı olabilir ama gönüllerimiz tabii ki
1: evet.
0: bir.
1: Can Azerbaycan'a sevgiler,
0: selam,
1: saygılar
0: ve
1: diyoruz.
0: Saygılarımızı evet. gönderiyoruz. Gemgin mahvi diyoruz efendim.

0: Çok teşekkürler. Alkışlarımız orkestramız için gelsin. Selçuk Murat Kızıl Ateş yönetimdeki bu güzel orkestra için efendim. Çok daha kuvvetli alkışlar.
1: Yüreğine sağlık.
0: Sağolunuz. Çok güzel eserler geliyor. Ben dinledim, şanslıyım. Böyle bir kulağıma fısıldadı.
1: 5-6 tane geliyor.
0: 5-6 tane.
2: Hadi hayırlısı olsun canım.
0: Slow ve hareketli eserler
2: var.
0: Buyur
2: hadi alalım evet. seni.
0: Şimdi ne söyleyeceksin peki?
1: Şimdi hareketleniyoruz. Ekranları başındaki seyircilerimiz çayını kahvesini almıştır. Ben de birazcık hareketli bir şeker koyayım.
0: Haydi bakalım. Alkışlarınız Zeynep Başkan için efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Bravo. Okuduğum ilk eser sözü müziği bana ait Ligarba. Bildiğimiz yaban mersini fakat bizim yöredeki adı Ligarba, Likapa, Lifos olarak geçiyor. Ondan sonra yine biz Ege'ye doğru yol aldık.
1: Ege'ye doğru yol aldık. Nasıl güzel bir enerjisi var ya. Bir alkış alır mıyız? Bir de maşallah alalım lütfen.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hepsi cıvıl cıvıl.
1: Değil mi? Onlardan geçen bir enerji de var bu arada.
2: Zeynep,
0: ekibimiz
2: bu
0: de burada. Çok sağ olun. Cıvıl cıvıl cici kızlarımız maşallah.
2: Bir sen Karadeniz, bu nereden aklına geldi Ege?
0: Bütün yörelerimizi çok seviyorum. Özellikle
2: bir olay.
0: Ege
2: tabii.
0: Ezgilerini de ama çok sevdiğim için muhtemelen.
2: Ama kar değil yani.
0: Çok ben sağ olun. Tabii, etkilenmişim evet. Herhalde.
2: Ağzına sağlık. Ağzına
0: çok sağ olasınız hocam. Çok evet. Teşekkürler.
1: Ellerinize sağlık. Hepsinin hakkını veriyor her yörenin sağ muhakkak. Abicim istersen bu eserimizi sen anons et.
2: Evet.
1: Bu hafta Selahattin Alpay abim bana bir eser gönderdi. Dedi ki bunu birlikte okuyalım mı?
2: Şimdi burada okumak zorundayım. Özür diliyorum. Sözler Fikret Dikmen'e ait, müzik Bahattin Turan kardeşime, hemşerime ait. Yaşanmışların içinde bu türküyü okuduğumuz zaman mutlaka herkes kendine bir pay çıkaracak diyorum. Hele bakalım ilk olarak da okuyacağım. Ekran başındaki ve sizlerin de takdiri olacak mı? Bakalım, hadi buyur.
1: Hadi bakalım efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Kalbi olarak şu alkışlara bir bakacağım. Türküyü beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Evet, Fikret ve Bahattin kardeşime candan teşekkür ediyorum. Bunu Allah nasip ederse ben de partnerime şimdi söylüyorum. Beraber okuyacağız ve klibini de beraber çekeceğiz Allah nasip ederse.
0: Evet, ben de yeni öğrendim. Evet. Bana da sürpriz oldu efendim. Çok teşekkür ediyoruz beğenileriniz ve alkışlarınız için. Evet. Harikasınız. Bakın. Muhteşem. Çok güzel. Teşekkürler. Böyle güzel eserler buluyor, keşfediyor Selahattin abi. Sonrasında yılların bana gönderiyor. Ustası. Hadi birlikte düet yapalım falan diye.
2: Olmayaydı ustalar. Nasıl yol alırdı gençler?
0: Değil mi?
2: İyi ki varlar. Canım çok teşekkür ediyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Harikasınız. Tabii ki şimdi Allah'a çok şükürler olsun. Radyo repertuarında dünya kadar derlemelerim var. Her zaman bir yenilik güzel. Aslında bu bir fantazi halk müziği tavrında bir parça. Ama yapanın da yazanın da müziği yapanlar ruhuna sağlık diyorum.
0: Aynen. Çok güzel. Efendim.
2: Çok da yakıştı ikinize de. Muhteşem okumuşsunuz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Zeynep'ciğim. Şimdi sen neler okuyacaksın bize? Acaba.
2: Ben hareketlenelim biraz daha durursak ağlarım. Hareketlenelim biz.
0: Çok da duygusal, hemen ağlar. Alkışlarınız Zeynep Başkan için efendim.
2: Oy pencere parmak parmak tutan eller kurusun. Oy sensiz duramam dedin. Şimdi nasıl durursun?

0: Türkiye git. Harikasınız.
1: Gel.
0: Kuzeyin uşakları.
1: Gel.
0: Doktor Erdin Özen.
1: Gel. Çok güzel bir alkışlamanızı rica ederim. Ve folklorcu kardeşlerime binlerce teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum.
2: Harikasın.
1: Evet.
2: Erdin abicim, sen ne seslendireceksin?
1: Evet.
3: Bunu da ilk olarak okuyacağım. Bakayım ne olacak. Diyelim ki arpa ektim evlek evlek.
2: Alkışlayın Selahattin Alpay için efendim.

0: Canlar teşekkürler. Nasılsa sizleri hareket ettirmeye bir kişi yetiyor zaten. Hadi Zeynep'ciğim. Hadi Zeynep'ciğim.
1: Ama Zeynep önce bir ağlatacak.
0: Efendim?
1: Önce bir ağlatacak Zeynep.
2: Öncesinde değerli hocam.
0: Zaten ikimiz ağır okuduk.
1: Muhteşem bir yol havası. Onu
0: peki,
1: buraya kadar getirmişken.
0: Dükkan senin canım. İstediğin bu okul. Tamam
2: çok teşekkür ediyorum. Bicevu Osman'dan alınma Giresun dolaylarına ait Tamzara.
0: Alkışlıyoruz.
2: Ardından hareketleneceğiz.
1: Alkışlıyoruz.
2: Selam olsun Giresun'a, Trabzon'a, Karadeniz'e. Alkışlarla.

0: Başkan.
1: Evet. Bir Bravo. Kültür Deryası programında sonuna geldik. Aha, efendim tekrar ayaklarınıza sağlık. Önümüzdeki hafta

0: Buluşmak dileğiyle saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi kabul buyurun ve sizlere hemen bir Diyarbakır'a götürüyoruz.
1: Götürmeden buyurun. Önce tabii evet. ki efendim alkışlarınız lütfen Zeynep Başkan için gelsin. Selahattin Alpay hocam.
2: Sağ ol canım.
1: Hamdi Erol. Çok teşekkür ediyoruz. İyi
3: çok
1: ki
3: teşekkürler.
1: Geldin.
3: Onur duydum.
1: Seni burada görmek çok, çok güzeldi. Çok keyifliydi. Seninle
3: mutluluk
1: birlikte
3: türküleri paylaştık. Onur verdi. Hepinize sonsuz teşekkürler. Var olun.

0: O Femi Muhsin ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu.
1: Asırlık ezgiler Salı TRT Müzik'te.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar Salı TRT Müzik'te.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.

0: sayfanın başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te.

0: Durgun, Perküsyonu Mehmet Aketay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı, özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümülcülü oğlu. Kalkma.
1: Estağfurullah.
0: Hoş geldin, hoş geldin. Başakçığım hoş geldin.
1: Özelleşsin, kalkardım.
0: Yok, seni kaldırmayalım. Çok teşekkür ederim.
1: Hoş bulduk Hakan abi.
0: En sıkıntılı demeyeyim de en güzel anında diyeyim. En güzel zamanında diyeyim. Çünkü Başak'ın efendim yeni bebeği oldu.
1: Evet, minik bir oğlum var.
0: Maşallah, Allah nazarından saklasın.
1: Amin.
0: Ben de Başak'ı aradım. Dedim ki Başakçığım böyle bir şey yapıyoruz. Bizi kırmaz gelir misin dedim. O dedi ki ne demek Hakan abicim dedi. Bana Hakan abi diyorsun tabii.
1: Evet Hakan abi. Bizim çok eskiye artık. Benim şahsi tarihim için eskiye dayanan bir abi kardeşliğimiz var. Dostluğumuz var.
0: Ederim.
1: Herkesle öyle. O yüzden benim için böyle size koşarak gelmek çağrı da. Eşim de öyle dedi. Tamam ne yapabiliriz falan diye. Dün oğlum aşı oldu. Bugün eşim çağrı gözünün operasyon geçirdi ama böyle şeyiz. Nasıl yaparız? Nasıl yapabiliriz? Nasıl gidebilirim falan. Ve bu program şu an benim için çok özel. Çünkü hamileliğim

0: ve doğumumdan sonra ilk
1: İlk programım.
0: programım, ilk sahnem, ilk video kaydım diyeyim.
1: Ne
0: O yüzden
1: güzel.
0: tarihe geçen ilk bebek anneli şeyim bu. Anne olarak ilk programım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: Güzel bir anı bırakacağız.
0: Evet, eminim öyledir.
1: Bebek nasıl bu arada?
0: Yani
1: Anneye sana mı
0: bebiş...
1: benziyor, babaya mı benziyor?
0: Ben çok istedim. Çok hiç aynaya bile bakmadım hamilelerimde. Babam eşime benzesin çok istedim. Benim eşimin huyu bizde daha güzel ben. Huyu ona çeksin çok istedim. Şaka bir yana şöyle. Ya göz çevresi bana çok benzediği için bana benzetiyorlar aslında. Hani suratını daha minyon ve böyle çok minik minik bir suratı var. Tabii bir de bebek aynı
1: Tabii
0: zamanda.
1: bebek de. Kaç
0: Ama
1: aylık oldu şimdi?
0: 3 ay.
1: Üç ay. Maşallah,
0: Aynen 3
1: maşallah.
0: ay 1
1: Allah
0: haftalık.
1: nazarlardan saklasın.
0: Amin. Ve aslında bence geri kalan her şeyi Çağrı'ya benziyor ve bence huyu da Çağrı'ya benziyor. İşin
1: Tabii
0: güzel
1: 3 aylık.
0: tarafı. Yani ben mesela şu an burada sizinle olabiliyorum Çağrı'ya benzemesi
1: Çok güzel.
0: muhteşem bir şey. Bence
1: Ama
0: bu çok
1: iyi ki
0: çok
1: benzemiş.
0: hareketli bir bebekmişim. O daha böyle makul. İnşallah böyle gidecek. Kendi
1: Allah
0: gibi
1: uzun
0: olsun.
1: ömürler versin
0: Evet,
1: inşallah.
0: kendi gibi olsun.
1: Peki şimdi yeni bir hayata başlıyorsun tabii. Artık bebek olduktan sonra bambaşka bir hayat başlıyor.
0: Evet.
1: Ben kızımdan dolayı biliyorum. O doğduktan
0: Evet.
1: sonra her şey değişti. Bütün evlatlarımız gibi doğduktan sonra her şeyimiz onlar için. Bütün zamanımız, bütün her şeyimiz. Şimdi sanatında oyuncusun. Ben seni görüyorum. YouTube'da görüyorum. Sahnelerde görüyorum videolarını falan.
0: Evet.
1: Neler planlıyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bundan sonraki yine tabii bugüne kadar geldiğin gibi devam edeceksin. Daha da iyileri, nereye istiyorsan oraya, hedefine doğru yürüyeceksin ama planların var mı? Nedir şu anda? Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın?
0: Abicim aslında şöyle Devin hamileyken çok böyle sevdiğim kitaplar okudum. Doğan Hoca'nın, Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum. İsim verebiliyoruz
1: Tabii tabii ki
0: tahminimce.
1: tabii.
0: Orada bir yerde çok güzel bir şey söylüyor. O da eşim de okudu aynı kitapları. Böyle birbirimize karşılaştırarak da çok okuduk. Diyor ki bir anne ya da bir baba sadece ebeveyn olduğunda başlar problemler. Kendimden örnek vereyim. Ben Devin'in annesiyim. Ve muhteşem bir duygu bu ve içimde bir Devi'nin annesi var ama Çağrı'nın eşi de var ama bir Başak var.
1: Evet.
0: O aynı zamanda bir genç kız, aynı zamanda işte sanatçı olmaya ve gerçekten zamanı geldiğinde usta diye anılmaya, çok çok iyi işler yapmaya kafayı koymuş, oyunculukla tabiri caizse kafayı bozmuş, müziği gerçekten şarkı söylemeyi çok seven bir kız, bir kadın ve bir kadın var içimde. O yüzden böyle nasıl yer bulurum, nasıl dengelerim, nasıl denk getiririm bilmiyorum. Ama hepsinde en azından kendim olmak niyetim. Yani sen işte beni tanıdın. Benim dilim sevgi dili. Ben oğluma da bunu anlatmak istiyorum. O da gerçekten şu ülkenin içerisinde de işte kadına da gördüğü herkese sevgi diliyle iletişim kuran
1: Ne
0: biri
1: güzel.
0: olsun. O yüzden ne yapıyorsam sevgi diliyle yapayım istiyorum. Oyunculuğa tam gaz devam etmek istiyorum. İşimi çok özledim. Çok özledim. Şimdi inşallah bu yayınlandığında başlamış olacağım.
1: İnşallah bu hemen sana uğurlu gelsin. Bebeğimize de
0: İnşallah.
1: uğurlu gelsin. O zaman şöyle yapalım, hemen bir şarkıyla devam
0: Hemen.
1: edelim.
0: Tamam.

0: Valla Başakçığım şöyle söyleyeyim. Öncelikle nefesine sağlık. Her zamanki gibi yine bir prova hemen yani
1: Esnaflar.
0: hani profesyonel desen ki ben profesyonel müzisyenim, müzisyenlik yapacağım. Bence zamanı da gelmiş. Bence artık profesyonel olarak da müziğe de girmelisin. Müzik artık senin bir şeyin olmuş. Yani bir tarafın müzik olmuş yani.
1: Öyle, yani aslında abi şöyle bir şey var. Bana hep böyle küçükken de sorarlardı, okulda da sorardı, hocalarımız da sorardı. Küçükken ne yapardın diye. Bir tane video bulmuş annem geçen gün, onu izletti. Babam tripodu koymuş, ben böyle yapıyorum. 2 yaşında falanım herhalde, şarkı söylemişim. O da kameraya almış. Diyorum ki, hadi baba sen başa çek, sonra televizyona koyalım, sonra onu izleyelim, sonra bir daha başa çek. Ve içinde yani gerçekten şu an yaptığım her şey var. Söylediğin şey bence doğru. Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle müzikal tadında yaşıyoruz. Şaka değil, gerçekten öyle. Şunu fark ettim. Bunu artık paylaşmak da istiyorum birazcık. DEB'm var benim. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu denilen, aslında dikkat regülasyon problemim ve hiperaktivite durumum var. Ve beni en regüle eden şey hep müzik oldu. Hep şarkı söylemek oldu. O yüzden de birazcık kendimi bulduğum, sakinleştiğim, işte bana iyi gelen, bu kadim bir bilgi gibi yani benim için müzik. Hiç böyle mesleğim diye bakmamışım zamanında. Ama şu an gerçekten her şey birbiriyle eşlenik olduğu için doğru söylüyorsun. Yani bu dışarıdan böyle görünüyorsa bana ne mutlu. Ayrıca ben teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Çünkü
0: Ne
1: hele ki bir
0: demek?
1: oyuncu için yani sizinle, usta müzisyenlerle sahne almak, şarkı söylemek falan, bunlar bizim her zaman erişebildiğimiz lüks bu. Bu gerçekten bugün benim için lüks. O yüzden ben size
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür. Çok
1: ederim.
0: çok teşekkür ederiz. Sen bir önce ben böyle dolaşırken böyle bir Çok Uzaklarda diye bir şarkı var ya biliyorsun.
1: Aa, onu anlatacaktım. Evet, onu
0: Sen dedin
1: söyledim.
0: ya bu şarkının bende çok
1: Yeri çok
0: özel.
1: ayrı. Şöyle, dediler ki bir sene sonu konseri yapılacak.
0: Dur. Bu şarkıyı çalalım.
1: Tamam.
0: Söyleyelim.
1: Ondan
0: Ondan
1: sonra
0: sonra
1: anlatayım.
0: hikayeyi anlat.
1: Tamam.
0: Tamam. Hadi bakalım.

0: Nefesine sağlık ya. Ne güzel bir şarkı değil mi? Çok naif bir şarkı böyle.
1: Tüylerim diken
0: Ben de
1: diken
0: böyle
1: oldu.
0: biraz farklı bir şeyler yapayım dedim. Sen de
1: Muhteşem
0: sen
1: oldu.
0: çok güzel bir diyet.
1: Kayboldum arada, görmüşsündür beni.
0: Hepimiz kaybolduk. Buradaydık ama yoktuk.
1: Gerçekten.
0: Şimdi anlatabilirsin o şarkı, bu şarkıyla alakalı.
1: Abi şöyle, uzakta kalanlar iyi anlayacaktır bunu. Bu çok uzaklarda gerçekten insanın içini sızlatan bir şarkı bence gerçekten. Ve oradaki sevdiğim çok uzaklarda değil, kişinin sevdiğinin o kadar farklı şey var ki, annen sevdiğin, baban sevdiğin, çocuğun şu an sevdiğin, yani
0: Evet.
1: sevdiğin öyle bir şey ve uzaklarda olma hali. Yine işte bu Amerika'da olduğum zaman dediler ki bir konser yapılacak. Yıl sonu konseri, herkes hünerlerini sergileyecek falan. Ben de o zamanlar naçizane gitar çalıyorum her Türk genci kadar. dedim ki ne çalınır ne çalınır, çok uzaklarda çalayım. Çünkü gitarla kolay çalınan bir parça, ilk öğrendiğim
0: Kanun da çok
1: parçaydı
0: zor
1: benim.
0: biliyor musun
1: O kadar zor görünüyordu ki zaten abi. Onu düşündüm.
0: dermişim.
1: Çok kolay görünüyordu gitarla, bu ne kadar zormuş diye. Neyse, orada ben bu şarkıyı çaldım ve söyledim. Ve herkes, o 4000 kişilik kasabadaki herkes, bu arada Türk gecesi yapmaya başladılar orada. Kasabada yapılıyor, hala yapılıyor. Aradan 20 sene geçti abi. 17 sene geçti. Hala yapıyorlar ve hala bu şarkıyı söylüyorlar. Ezberlettim herkese. Çünkü çok güzelmiş, ne anlatıyor diye bir sordular bana. Böyle o ezberledi, o ezberledi ve ben indim. Hüngür hüngür ağlayıp annemle babam, ben sizi çok özledim, ne yapacağım falan diye. Ve gerçekten o kadar böyle içime işler ki bu şarkı benim, hani ben de yeri çok ayrı, o yüzden gittim
0: Lorena
1: böyle
0: McKennett'ın
1: arada.
0: bestesi bildiğim
1: Gerçekten
0: kadarıyla.
1: muhteşem.
0: Sözleri de Kayahan yazmıştı galiba.
1: Evet.
0: Kayahan yazmış. Ne güzel yazmış. Kayahan da ne büyük bir adam ya.
1: Kayan'ın
0: Allah
1: her
0: rahmet
1: şarkısını ne
0: eylesin
1: zaman söylesem
0: gerçekten.
1: ağlarım. Allah rahmet
0: Yani
1: eylesin.
0: şimdi müzikte biliyorsun proza denilen bir şey var. Yani prozayı bu kadar güzel kullanan, öyle değil mi Mehmet abi?
2: Kesinlikle.
0: Yani bu kadar güzel kullanan, bu kadar şarkı sözüyle melodiyi birleştirebilen hakikaten büyük ustaydı
1: Tam onu
0: yani.
1: diyecektim. Kimseye boşuna usta, kimseye boşuna üstad denmiyor.
0: Değil mi?
1: Yani evet.
0: Evet. Hadi bir şarkı daha söyleyelim.
1: Hadi söyleyelim.

0: Başakçığım, biraz önce bir şey dikkatimi çekti. Şimdi konuşmalarımızda hep devinden bahsetme, bir çocuğum, evladım diye bahsediyorsun. Sen anne artık olmuşsun. Annelik biliyorsun
1: İnsan
0: başka bir
1: yavrusu
0: şey.
1: çok başka bir
0: Ya başka bir şey,
1: şeymiş.
0: evet, hakikaten. Bir abim demişti ki, bunu birkaç yerde de söylediğimi hatırlıyorum. Belki bu program müziğin kanununda da anlatmış olabilirim ama bazen böyle insan mutlu olduğu zaman, hoşlandığı zamanlarda andan güzel şeyler söylemek istiyor. Hep ben de bu örneği veririm. Bize iç huzuru olan çocuklar lazım. Bazen bilgi az olabilir, öğrenirsin, paran yoktur, kazanabilirsin. Ama iç huzurun olmadığı zaman, bilgili de olsan, paran da olsa hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden evladını iç huzurlu yetiştir. Bir abi olarak tavsiye. Ve saygıdeğer izleyicilerim, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerime de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şunu söylemek isterim. Lütfen evlatlarımızı, arkadaşlarımızı sanata yönlendirelim. Sanat insanın gönlüne zarafet kazandırıyor. Zarif olan insan arkadaş ilişkilerinde başka oluyor, dünyaya bakışa
1: Ve
0: başka
1: bizim
0: oluyor.
1: çok
0: Her yere,
1: ihtiyacımız
0: nereye,
1: var buna.
0: ya öbür dünya ile ilgili bir düşüncende bile başka düşünüyorsun. Çok güzel bir ruh
1: Aynen.
0: halidir sanatçı olmak. O yüzden sanatla iç içe olmak lazım gerektiğine inanıyorum. Evladını mutlaka, ki zaten bir sanatçısın,
1: Evet, elimden geleni
0: yap
1: yapıyorum.
0: yani.
1: Estağfurullah.
0: Son olarak seyircilerimize bir şey söylemek ister misin? Çünkü veda zamanı geldi.
1: Evet. Gerçekten o kadar hızlı geçiyor ki sizinle programlar. Teşekkür ederim öncelikle size beni ağırladığınız için.
0: Estağfurullah,
1: Beni
0: biz teşekkür
1: ekibin bir
0: ederiz.
1: parçası haline getirdiğiniz için. Abi kardeş olduğunuz için benim için çok kıymetli. Bunu söylemek isterim.
0: Efendim, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. İyi günler diliyoruz.

0: Sallar başım, gitmem diye sallar.
1: Türkülerin, ezgilerin peşine düşüp yine çıktık Anadolu yollarına. Bize miras kalanı derliyoruz, topluyoruz, bizden sonraya aktaralım istiyoruz. Kültürümüzün parmak izlerini aramak için bu kez 4000 yıllık geçmişe sahip.

0: Doğu'nun efsanevi şehri Elazığ'a geldik.
1: Ağlama gelin, ağlama.
0: Elazığ Harput müziği adeta ruhunuza işliyor, mahalli sanatçıların herhangi bir saza ihtiyaç duymadan söylediği türküler gönül telinizi titretiyor. Ama bu yörede her zaman klarnetle cümbüş baş tacı. Onların büyüleyici sesi duyanları bambaşka diyarlara götürüyor. Elazığ Harput müziği, klasik Türk müziği ile halk müziğinin iç içe geçtiği özgün bir yapıya sahip.
2: Elazığ, ta Anadolu Selçuklularından bugüne kadar gelen zaman içerisinde hep bir dönüm noktası olmuştur. Tarihin bir başlangıcı sayılmıştır. Anadolu Türklerinin Anadolu'ya yayılmasının, Anadolu'da efendim alanlar edinmesinin ana damarı burası. Burada her şey inkişaf etmiş. Burada insanlar oturmuşlar, tefekkür etmişler, tezekkür etmişler. Ta üç kıtayı ele almanın bütün tohumları bu bölgede atılmış, buralarda atılmış. Bu itibarla burası bir kültür yuvası. Yani burası etrafına çok büyük bir kaynaklık etmiş, çok önemli bir yer.
3: Önce dostlarımızla ilgili kurumsal yapılarla, yani kültür müdürlüğüyle veya bölgedeki İşte yerel sanatçılarla, bölge sanatçılarıyla veya işte musiki dernekleriyle bir ön çalışma, bir ön etüt. Daha sonra da malum bugün işte buradayız, bu alan çalışmasına başlayacağız.
4: Derleme fişlerinde kişinin kimlik bilgileri, anne, baba, doğum, müzik hayatı nasıl başlamış, bir şey çalıyorsa nereden öğrenmiş, bu bölgedeki etkilendiği kaynak kişiler, sanatçılar gibi suallerimiz oluyor. O fişleri de daha sonra Müzik Dairesi Başkanlığı'nda yıllar yılı, daha evvelkiler de bizde saklı duruyor. Bunlar da onların arasındaki yerini alacaktır. Böyle bir derleme fişinin bence her ne kadar görüntü ve ses kaydı alsak da belge olarak da elimizde böyle bir şeylerin olması bence ileride faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
5: Burada her evde bir yanık sesli bir insan ve enstrüman çalan biri bulabilirsiniz. Sanatla çok iç içe bir şehirdir. Tabii ki isteğimiz yine çok etkileyici şeyler bulmak ama isteğimiz olur mu bilmem. Köyden şehire göçün duygumuza, ruhumuza verdiği zararı göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Derleme ekibimiz yöre sanatçılarıyla buluşmak üzere yola koyuluyor. Feribota binip Keban Baraj Gölü'nü geçiyorlar.

0: ben. Mavi gömlekli oğlan aşka bağladı beni.
1: Cemiş Gezek şu an Tunceli'nin bir ilçesi fakat geçmişte Harput'la olan bağından dolayı müzik kültüründe Elazığ Harput etkisi hissediliyor.
0: Yandım altın dişine, hele hele işine, yandım altın dişine. Bileydim ayrılık var, hiç düşmezdim peşine. Bileydim ayrılık var, hiç düşmezdim peşine.
1: Ekibimiz Tahır Çayı'nın kenarında klarnet sanatçısı Hüseyin Savaş Akar'la buluşuyor.
2: İki sahip başlayacağız, tamam, tamam, tamam.
3: Hocam hoş geldin.
4: Kayıttayım.
3: 4, 3, 2, 1.
5: Değerli Savaş Hüseyin kardeşim benim. Bize ne anlatırsın mesela bu Çimiş Gezek'in kendi kültürel anlayışı bakımından, müzikal anlayışı bakımından bize söyleyeceğin ne var?
2: Her yörenin kendine öz bir takım halkın içerisinden çıkmış eserleri oluyor. Bizde de var bu eserler. Tabii ki bizim daha yıllar önceki eski bu eserleri daha iyi icra eden insanlarımız vardı. Hepsi rahmetlik oldu.
5: Maalesef. Evet.
2: Şu anda bizler dahi fazla bilemiyoruz o eserleri ama kulağımızda kaldığı kadar sunacağız.
5: Şimdi bize bu okuyacağınız türkü.
2: Evet.
5: Size kimden intikal etti? Kimlerden öğrendiniz?
2: Şimdi kalktık köylere çocukken heveslenip gidiyorduk. Düğünlerde izliyorduk. Bizden büyük üstad klarnetçiler vardı, oynayanlar vardı. Onlardan aldığımız eserdir. Bunlar anonimdir.
5: Savaş Bey, klarneti kimden öğrendiniz?
2: Klarneti de kendi kendime öğrendim diyebilirim.
5: Ustanız?
2: Herhangi bir usta görmedik. Ancak gidip bakıp, parmaklarına bakıp öyle o şekilde öğrenebildik. Evet.

0: Şahanem.
1: Kayıttayım. 4, 3, 2, 1.
2: Çemiş Gezek uzun yıllar Harput'a bağlı kalmıştır. Çemiş Gezek şu anda Tunceli'nin ilçesi. Maalesef coğrafi konum bizi ulaşımda Elazığ'la aramıza set çekmiştir. Baraj yapısı evet, evet. Bakımından. Yalnız folklorik, kültürel bütün özelliğimiz Elazığ ve havalisini yansıtır.
3: Eyvallah.
2: Yörenin ortak paydası Kemaliye, Eğin dediğimiz bölgeyle Arap bir ağın Çemiş Gezek böyle bu sacı ayağını göz önünde alırsak tabii. Bunların ortak kullandığı melodiler, ortak kullandığı halaylar, ortak kullandığı lezzetler, yemekler, yani bu insanlar birbirlerini hep böyle kapı komşu gibi bilir. Eyvallah. Ve hep ki birbirlerini gördükleri zaman ha bu da bizden diyecek kokuyu alırlar.
3: Bize ne okuyacaksınız değerli kardeşim?
2: Şimdi Çemiş Gezek'in türküleri keşke ben okumasaydım da bir hanımefendi okusaydı bu eserleri. Çünkü onların eğlence alanında, onların kullandığı eserler, onların avazlarına daha yakın. Özellikle halay türküleri, özellikle oyun türküleri ve insanlar bu memlekette işte imece usulüyle iş yaparken dolaşlama içinden geldiği gibi söylenmiştim. Okuyacağımız eser... Geline gerek bir ana ağlıyaydı yana yana.
3: Evet.
2: İki gözüm nuru ana. Şen babam evi şen olsun. Ben gidip haberiniz olsun.
3: Hadi bakalım.

0: ağzınıza sağlık.
1: Ekibimiz Elazığ'daki derleme çalışmasına Palu'da devam ediyor. Geçmişte İpek Yolu güzergahında yer alan ilçe, Bingöl sınırında Murat Nehri'nin kenarında bulunuyor.

0: Ben kayda girince.
1: Kayıttayım. Radyo kayıtta.
0: 3, 2, 1 kayıt.
2: Çok özel bir oyun geleneğini sizlere sunmak için değerli ağabeyim Hüseyin Çiçek'le beraberiz. Değerli kardeşim Hamza. Şimdi Hüseyin abi sen bu oyunla ilgili bize bilgi ver.
3: Ben 72 yaşındayım. Biz 9 kardeştik. Bir de anne baba 11 kardeş. Bizde sürekli her akşam gündüz de olsa gece de olsa bizim için her zaman halay çekme vardır. Bir abim kaval çalıyordu. Diğer abi sırasıyla babam, annem, yaş sırasına göre en sonda küçük benim ya. En sonda beni küçük en sona getirdiler. Ondan sonra biz nerede 17 köy o bizim köyümüze bağlı, Okçular köyüne bağlı. Palo'da ne kadar dağ zurna çaldığı zaman sizin gelip bizi topluyorlardı, götürürdü o halayı çektirirlerdi.
2: Hamzacığım sen tekniğini bir anlatır mısın bize hocam, bu kavalı çalmaktaki tekniği?
4: Çaldığımız kaval çoban kavalı. Dilsiz evet. Kaval olarak geçiyor. Türk halk müziğinde ve Türk sanat müziğinde kullanılıyor. Yöremizde insanlarımız, hocalarımız bunları dişle çalım tekniği ile çalıyorlardı. Hı. Halkımız ona göre bam ve güm seslerini birinci oktavdan yani kalbinin vurgusuyla evet. Güzel bir entonasyon elde ettiği için
2: güçlülerini öyle
4: şey güçlü ses çıkarabilmek için bu tekniği öğrendiler ve şu anda da geliştirildi.
2: Ama
4: çok
2: sen
4: özel
2: de
4: bir teknik.
2: Dişe yaslayarak çalıyorsun.
4: Tabii ki. Şu an biraz sonra çalacağımız tekniği tekrardan dişle icra etmeye çalışacağız.
2: Eyvallah. Bizim için de makbul olan o. Eğer onu çalarsan o bilinmeyeni işte insanlar da bilmiş olurlar.
4: Zaten bu dişle çalım tekniği özellikle bu yörede kaval sever insanlar kavalla halay çekilme özellikle bu toplumda var.
2: Evet.
4: Yani bizim Elazığ'ın alternatif olarak kültüründen
2: palu,
4: geliyor
2: palu.
4: Bu.
2: Palu da var.
4: Palu da var.
3: Palu öylesin.
4: Şimdi biz biraz sonra çalacağız. Dişle eyvah. İcra etmeye çalışacağım ve bu dişle çalım tekniği 1000 icracıda bir kişinin yapabileceği bir şey. Çünkü
2: eyvallah,
4: zor bir
2: çok
4: şey.
2: Çok zor. Eyvallah.

Opa! Hey, hey.

0: Kendi adınızı bize zikreder misiniz?
1: İsmim Hüseyin Gür Ocak.
0: Gür Ocak.
1: Kavaktepe köyünde oturuyorum.
0: Bu geleneksel okuma biçimi, bu mahalle gelenekte kimlerden etkilendin? Bugüne kadar nasıl taşıdın bu işi?
1: Muzaffer Bey, Enver abimizi çok dinledim.
0: Eyvallah.
1: Enver Demirbağ, rahmetli Enver Demirbağ abimizi dinledim. Yani bir tek mahalli olarak değil, halk müziği olarak da söylesem bir olur mu? Yani,
0: eyvallah, eyvallah.
1: Seyfettin Sucu mesela, Mahmut Coşkun Ses, Abbas Bakır, o da tabii bizim köylümüz.
0: Eyvallah. Buralı mıydı Abbas Bakır rahmetli?
1: Buralıydı.
0: Eyvallah.
1: Bizim köylümüzdü.
0: Ne yani. Hazin bir sesti o Hüseyin.
1: Yanık bir sesi.
0: Çok...

0: Güzeldi
1: vardı.
0: Evet.
1: Tabii şimdikiye göre değil, eskiye göre hani terbiye falan yok. Kara düzen.
0: Ama ben onu bilirim. Onun üslubunu çok severdim, çok severdim. Allah rahmet eylesin. Yani, çok güzel olsun. Okurdu o. Çok efkarlı, çok güzel bir sesi vardı.
1: Efendim,
0: peki Ömer abiyle birebir meşk etme imkanın oldu mu?
1: Bir sefer caddede konuştuk. Sadece bir kelime konuştuk. Yani sadece beni dediler ki bak işte bu da Hüseyin Gür Ocak dedi. İşte güzel bir ses yani beni övdü.
0: Eyvallah.
1: Bir dostum bir tanesi. O kadar bir konuşmamız oldu.
0: Eyvallah. Evet. Yani karşılıklı bir meşkiniz olmadı.
1: Yok olmadı.
0: Yani şey dinledin mi? Kasetlerini, bantlarını dinleyerek
1: evet,
0: böyle.
1: Evet, eyvallah, kasetlerini eyvallah. Dinliyordum.
0: Sen bize bugün ne okuyacaksın?
1: Yüce dağ başına varam oturam. Var mı benim gibi de yarı yutren?
0: Eyvallah.
1: Onu...
0: Uzun hava.
1: Uzun hava.
0: Eyvallah.
1: Yüce...

Canım yar yar, karalı gördüm oy oy. Yüce

0: Baktım yar yar, kararlı gördüm ay ay.
1: Tarihi boyunca pek çok medeniyeti ağırlayan Harput, zengin ve kendine özgü müzik kültürünü günümüzde de yaşatıyor. Zamanın imbiğinden geçen gelenek, ustadan çırağa, büyükten küçüğe saygıyla, sevgiyle aktarılıyor. Elazığ Harput müziği denince, hiç kuşkusuz akla ilk gelen kürsübaşı geleneği. Bu gelenekte türkülerin doğallığı ve içtenliği, klasik Türk müziğinin naifliğiyle çok güzel harmanlanıyor.
2: Çocukluğunuzdan bugüne kadar Harput'ta yaşadığınız bu kürsübaşı geleneğini bize bir anlatın.
3: Kürsübaşı ilk önce genel olarak tasarruflu bir ısınma aracı. Eyvallah. Birinci şartı bu. İkincisi, o günkü şartlarda evlerin nüfusu çok kalabalık, gelin, oğlan, damat, torunlar derken bunların ısınması için etrafa bizim divan, sedir dediğimiz, eyvallah, köşk dediğimiz, evet, şeyler yapılır. Üzerine yataklar serilip oturulur. Masanın altına mangal koyulur. Hı. Ondan sonra sobada odun yandıktan sonra ateş küreği carıt deriz. Carıttan çeker doldururlar. Üzerinde de yorgan, ayaklarını uzatır, orada ısınırlar. Tabii ki Harput'un %80'inin sesi güzel. Eyvallah. Yani bunların kayıtları da var, isimleri de var. Tabii orada oturdukları zaman ne yaparlar?

0: İşte hikaye anlatırlar, hal hatır sorarlar, ondan sonra da müzik okurlar.
1: Eyvallah.
0: Ama bu nemharam olmayan kişiler arasında. Yabancı giremez oraya.
1: Eyvallah. Hangi zamanda bu evrildi? Bugünkü şekliyle böyle bir anlama biçimine döndü. Kürsü başı denildiği zaman insanlar sadece işte çalmak, söylemek zannediyorlar.
0: Halbuki yok, yok.
1: Orada bir irfan meclisi
0: tabii,
1: gibi
0: tabii.
1: Hayata dair her şeyi
0: ailenin terbiyesi oradan geliyordu. Çocukların hatası, büyüklerin nasıl davranacağı,
1: komşuluk evde ilişkileri,
0: tabii, her şey orada konuşulurdu. Yardımlaşma, sosyal yardımlaşma. Ama o sizin dediğiniz şekilde eğlenmeler büyük sofralarda, konaklarda bütün olarak yapılırdı.
1: Kürsü başını biz şimdiki bu haliyle tabii neşredecek olduğumuz için
0: evet.
1: Artık zaman içinde her şey değişti.
0: Tabii ki. Tabii
1: o muhteva değişti. O evde oturan insanlar, gelinler, torunlar da artık.
0: Olmayınca
1: evet.
0: Kürsü başı bu şekle döndü.
1: Şimdi tahvil etti.
0: Evet.
1: Şimdi sadece musiki akşamları haline
0: aynen.
1: Döndü.
0: Evet.
1: Bizim başımızın tacı.
0: Evet, tabii ki. Orhumuz, adetimiz, geleneğimiz, evet. Adetimiz.
1: Gelenekte artık bu evet. Yerini şu anda böyle bulmuş.
0: Eyvallah.
1: Biz bunu hürmetle sahip çıkıyoruz.
0: Bütünle birleştirdik, aynı şeyi yapıyoruz.
1: Eyvallah. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Şey değil efendim.
1: Sağ olun.
0: Allah razı olsun.

0: her şeyi yerli yerinde bulmak bir hayli güç. Çünkü bazı şeyler zaman aşımıyla yer değiştirmiş. Bu itibarla Elazığ'da zaten bir mahrumiyet yaşamak mümkün değil. Çünkü yürüyen, yaşayan, sürekli tazelenen, kendine göre icra edilen bir musiki yapısı var, bir sistemi var zaten.
1: Bu güzel coğrafyada şüphesiz etkilenmemek mümkün değil. İnsan yapısı, sosyal, kültürel değerleri, dostlukların getirdiği samimiyet, bize kapılarını sonuna kadar açmaları, ellerindeki malzemeyi sonuna kadar bize ikram etmeleri, yani bu geleneksel türkü anlamında diyorum. Bu bizi çok etkiledi.
2: Çevre illerdeki musiki yapısı farklı, Elazığ farklı. Onun için buradaki duyduğumuz her şey, derlediğimiz her ezgi, her hoyrat, her türkü, gerek icra biçimi, gerekse kişilerin ses kullanma tekniği açısından çok etkileyiciydi. Harput kürsübaşı sohbetlerini daha evvel çok izlemiştim, dinlemiştim. Bu defa bu görevimizden dolayı bu musiki meclisinin arasında olduk artık. Ve o kürsübaşını birebir canlı olarak izledik. Bu çok etkileyiciydi benim için.
3: Ben buralı olmama rağmen Palu'ya gidememiştim. Orası da çok etkileyici bir yermiş. Sanatla alakalı olmak, sanatın peşinden koşmak, içinden duygularını başka yönlerle anlatma isteği olan, yani işte köyündeki bahçesinde gazel okuyan amcanın o gözündeki ışıltıyı görebilmek, bunlar çok çok güzel.
1: Periyot dediğimiz belki her 10 yılda bir, yani 1943-46-50'lere kadar şüphesiz saha çalışması, alan çalışması oldu. Ondan sonraki her 10 yılda da bir mutlaka Anadolu taranmalıydı. Anadolu'nun o geleneksel kültürü toplanmalıydı.
0: Bu türküler anons edildiği zaman o derleyen insanların bazen isimlerini zikrediyorlar. Bizim de orada hasbelkader ismimizin zikredilmesi bizi ziyadesiyle memnun eder. O kadar.
4: Türkülerin, ezgilerin izinde Elazığ'ın mahalli sanatçıları çalıp söyledi, biz de kaydettik.
5: Na na na ele özgemişim ki.
4: Bu kıymetli mirasın bir parçası kültür hazinemizde artık. Dileriz ki bu izler hiç silinmesin, geleceğe taşınsın. Bizim türkülerin peşindeki yolculuğumuz devam edecek.
5: Durur mu dolan gözler, vay ölüm.
4: Belki bir gün sizin de kapınızı çalarız, belli mi olur? Siz yeter ki türküler söyleyin.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

0: karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı Resul Dindar.
1: Yıl yemeğecileri meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yarın bana demeyisiniz.
2: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
0: Evet.
2: Ben bur.
0: Aynen. Aynen doğru.

0: söylüyor.
1: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibi değil galiba.
2: Hiç sunmayacaklar diye yayda hornunsuz olmaz. Hiç sunmayacaklar diye ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

0: karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı, Resul Dindar.
1: Eyyul yenacıları meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yarın bana demeyisiniz.
2: Şimdi ben oraların Tarkanıyım.
0: Evet.
2: Ben burada...
0: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
2: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibi değil galiba. Resul gelmiş.
1: Hiç eksilmeyecekler diye yayda hornusuz olmaz. Hiç eksilmeyecekler diye ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Mentsille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek Türk

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

Serkan Çağrı sahnesi bu akşam TRT Müzik'te. Türk opera sanatının temellerinin atılmasında büyük katkıları bulunan Türk halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Ruhi Su, 1912'de Van'da doğdu. 1942'de Ankara Devlet Konservatuvarı opera bölümünü bitiren Ruhi Su, Ankara Devlet Operası'nda Maskeli Balo, Figaro'nun Düğünü, Madame Butterfly, Tosca ve Fidelio gibi operalarda sahneye çıktı. TRT Ankara Radyosu'nda 15 günde bir yayımlanan türkü programları düzenleyen Ruhi Su, klasik batı müziği eğitimini türkülerin yorum ve icrasında kuramsal bir temel olarak kullandı. 20 Eylül 1985'te aramızdan ayrılan Ruhi Su, türkü söyledikçe yeşeren ve çiçeklenen bir sanatçı olarak hafızalara kazındı.

0: Zirvedeki Türküler programına hoş geldiniz. Bugün Trabzon'da Koprakol Yaylası'na doğru yola çıkacağız. Aycan, yine adımıza yakışır şekilde zirvelerde olacağız bugün.
1: Evet, TRT Müzik ekranlarından zirvelere doğru yaptığımız yolculuğumuz devam ediyor. Bugün Trabzon'un Koprakol Yaylası'na gidiyoruz. Gerçekten çok güzel bir yayla, muhteşem manzaralara sahip olan bir yayla. Ben şimdiden çok heyecanlandım Merve, sabırsızlanıyorum gitmek için.
0: O zaman haydi.

0: güzel bir günde yine uyandık. Yollara evet. Çıktık.
1: Bugün yine şans bizden yana. Güzel güneşli bir gün. Gerçi şey biraz böyle parçalı bulutlu gibi görünüyor ama o gizli güneş var. Ben onu güneşten sayıyorum artık memlekette.
0: Yani yukarılara doğru çıktık mı güneş alabildiğince bizi yakmaya başlıyor.
1: Evet, çünkü tam zirvelerde olduğumuzdan dolayı.
0: Nasıl, yorgunluk var mı? Biraz yok. Yorgun mu gözüküyoruz bu?
1: Hayır, yorgunluk falan yok. Kesinlikle yorgunun adına almayacağım.
0: Dün çünkü daha çarptı bizi de.
1: Her gün çarpıyor, sadece dün değil aslında ama hani gün sonunda genellikle böyle hissetsek de memlekette temiz havadan dolayı bir de böyle maceradan sabah heyecanla 5'te 6 uyanıyoruz. Yola koyuluyoruz erken vakitte. Bugün de o günlerden bir tanesi.
0: Yine güzel manzaralar eşliğinde. Aynen. Çok güzel türküler seslendireceğiz.
1: Heyecanlıyım çünkü daha önce hiç gitmediğim bir yerliğe gideceğim bugün. Muhtemelen sen de gitmemişsindir. Trabzon'da Kofrakol Yaylası'na çıkacağız.
0: Evet, Kofrakol'a doğru yola çıktık şu anda. Hiç duymadım ismini Kofrakol'un nerede.
1: Yani ben daha önce biliyordum ama yalan değil, ben de gitmedim.

0: geldim. Şimdi nasip olacak gitmek ve heyecanla yola çıktık. Yine güzel manzaralar eşliğinde maceramıza başladık.
1: Kofra Kol gerçekten hem tarihsel boyutuyla hem de manzarasıyla inanılmaz bir yaylaymış.
0: Çok, öyle çok güzel. Yani şöyle aslında Galyan ve Meryem Ana Vadisi'nin tepesinde olan bir yayla burası. Bayağı Sümele Manastırı'nı tepeden görüyorsun.
1: Sümele Manastırı'nı göreceğiz yani.
0: Tabii tabii. Kofra Kol tam eteğinde, yaylanın eteğinde. Umarım orada güzel bir yer buluruz ve türkülerimizi seslendiririz manastıra doğru.
1: Çok güzel olur.
0: Enfes bir görüntü varmış. Öyle baktım yani. Hani dediğim gibi görmedim ama tabii dersime çalıştığım için de.
1: Evet. Daha öncesinde ev sahibi olarak
0: dersime çalıştığım için şimdi dedim zaten Aycan belki birkaç soru sorar, onları böyle cevaplayamazsan bana takılırsın diye önceden dersimi çalıştım. Çok güzel bir yayla.
1: Merve, Sümele Manastırı demişken birazcık bilgi verelim istersen. Senin bu konuyla alakalı Trabzon olarak bir bilgin var mı Sümele Manastırı?
0: Yani şöyle aslında 13. yüzyılda falan güncel hane ulaşıldığı biliniyor. Bir de Sümele Manastırı 1800'lü yıllarda falan böyle çobanlar tarafından keşfediliyor aslında.
1: Öyle mi?
0: Tabii oranın varlığından bundan çok emin değilim ama hani bir çoban tarafından böyle keşfedildiğini biliyorum rivayete göre. Hatta işte sarmaşıklar falan kapatmış. Yani böyle doğa tamamıyla içine almış manastırı. Bir süre sonra farkına varıyorlar. Zaten uzun süre tadilattaydı ama artık tekrar ziyarete açıldı. Gerçekten Trabzon'un bu anlamda dünyaca bilinen bir noktası ve çok fazla turist ağırlıyor.
1: O halde Kofra Kol'a çıktığımızda Sümele manzarası eşliğinde türkülerimizi seslendirelim.
0: Tabii ki yani güzel bir yer ve buranın tadını çıkartalım. Birbirinden güzel yöre türküleriyle şenlendirelim ne daha etekleri.
1: O zaman haydi.

0: Zirvedeki Türküler programında bugün sizlere Trabzon'un Kofrakol Yaylası'ndan seslendik. Arkamızda Sümele Manastırı'nın görkemli manzarası eşliğinde türkülerimizi söyledik.
1: Aycan, bugün de programımızın adına yakışır şekilde 2000 rakamın üstünde zirvelerde yerinin en güzel türkülerini seslendirdik. Bir sonraki yol maceramız yine sürpriz olsun. Türkülerle kalın.
0: Hoşça kalın.

0: TRT Müzik ekranlarının kıymetli izleyicileri, dinleyicileri, sizler ekranlarınızın başına, bizler gönüllerinize hoş geldik, sefa geldik. İyi ki geldik. Müzik yolcularında bu hafta neler var Mineciğim?
1: Bavulumuzda yine harika şarkılarla geldik. Yolculuğumuz uzun. Yolculuğumuzda da bazen hüzünleneceğiz, bazen neşeleneceğiz, bazen uzak diyarlara gideceğiz. Ama en önemlisi müziğin o birleştirici gücüyle birlikte harika bir yolculuk olacak.
0: Türk müziğinde yine çığır açan şahane bir gönül. Yıldırım Gürses'in şarkıları var bugün ve hangi birini çalabileceğimizi şaşırdık gerçekten. Program süresine neleri sığdıracağımızı ama inanın en güzellerini sizler için icra etmek için canla başla güzel bir hazırlık yaptık. İlk şarkı çocukların özellikle bir isteği oluyor. Hep tabii yetişkinler için bir şeyler çalıyoruz ama çocuklarla harika projeler oluyor. Çünkü onlar evet, severse bu iş yaşayacak. Türk çocuğunun şarkısı diyeceğiz Yıldırım Gürses'in.
1: Çok da önemli bir beste bence.
0: İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şam benim diyeceğiz. Ama bunu özellikle genç kardeşlerimiz, çocuklarımız da söylerse ekran başındaki, biz de gönlümüzde daha fazla çiçekler açacak. Buyurun sevgili dostlar,

0: Bence sadece çocuklar değil, her Türk'ün gönülden söylediği güzel bir marş gerçekten. Saygı ve rahmetle anıyoruz Yıldırım Gürses'i.
1: Gerçekten öyle.
0: Türk müziğine öyle güzel eserler kazandırmış ki hepsi birbirinden güzel ve özel şarkılar. Gerçekten sevgili Ahmet'in de dediği gibi programda seçerken zorlandık. Ama en çok gönülden dilediğimiz şey şuydu, sizler de bizlere eşlik edin. Ve yine aslında gelen isteklerimizden de bu güzel eser, sıradaki söyleyeceğimiz eser. Dilerseniz hep birlikte söyleyelim. Diyeceğiz ki mevsimler yaz tutup çöller ağlasın. Ahımla inleyen teller ağlasın. Madem ki sen yoksun yanımda, leylaklar dökülüp güller ağlasın.

0: Gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Eminim yine bizlerle birlikte eşlik edip o mevsimlerin arasında hüzün şarkılarını birlikte söylemişizdir diye düşünüyorum. Ve şimdi Yıldırım Gürses'in gerçekten bütün eserleri çok seviliyor ama sanıyorum şimdi Ahmet'in icra edeceği eser daha da bir sevilir ve enerjisi yüksek bir eser. Son mektup diyecek ama sanıyorum Ahmet'ciğim yine mikrofon karşı tarafta değil mi?
1: Kesinlikle. Şimdi çalarken yine bir yandan onu düşünüyorum. Bir bestekarın en fazla ne kadar hiti olabilir diye. Halk tarafından bu kadar sevilen, bu kadar söylenilen, bu kadar istenilen. Nereden baksanız onlarcasını bulmak mümkün. Ve bu bestekar için çok büyük bir zenginlik.
0: Evet.
1: Son mektupta galiba dediğin gibi en çok sevileni, en çok isteyeni. Biz de isteyenlerimizin asla isteklerini geri çevirmeyeceğiz tabii ki.
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: Bir şartımız var. O güzel seslerinizle, güzel eşliklerinizle şarkılarınızı söyleyip bizlerle paylaştığınız zaman biz de buradan çıkışta onları paylaşmak için can atıyor olacağız. Anla artık, anla beni.
0: Unut bütün geçenleri.
1: Bu son mektup ayıracak diyeceğiz. Ama nasıl olacak? Hep beraber görelim. Sevgili dostlar, buyurun.

0: Bravo. Harikasınız.
1: Gerçekten bir son mektup olmasın ama ilk mektuplar bence çok hoş olanlar, değil mi?
0: Evet. Ve şimdi bu kadar güzel bir Nihavend eserin peşine yine bir Nihavend eser ve yine bir Yıldırım Gürses klasiği gelsin efendim. Aşkın bahardı diyelim. Hazır yaz da gelmişken şöyle gönlümüzde baharlar açsın. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Evet. Ve aşkım bahardı dedik, mevsimler yaz tutup dedik, son mektup dedik, yalan dünya dedik. Gerçekten birbirinden güzel eserler. Tekrar saygı ve rahmetle anıyoruz efendim Yıldırım Gürses'i. Ve şimdi başka bir değerimiz var sırada. O da kanun sazını dünyaya tanıtan ve gerçekten hem güzel besteleriyle, o güzel tınılarıyla kalplerimizde ayrı bir yer olan Halil Karaduman'a geçeceğiz.
1: Çok büyük bir üstad. Nasıl anlatsak, neler söylesek onun sanatsal kişiliğine, espiritüel ve sanatsal duruşuna asla kafi gelmeyecek. Ama iyi ki bu zaman diliminde onu tanıma, onun eserlerinden istifade etme, onun mızrabından feyz alma şansımız oldu. Tüm kanun sazı çalanlar için büyük bir milat.
0: Evet.
1: Şimdi onun bestekar özelliğinin de çok önemli bir yansıması. Rüyalarda Buluşuruz isimli eseri. Yine ekran başındaki kıymetli müzik yolcularıyla birlikte söyleyelim istiyoruz. Duygu dolu bir eser. Kalpleri böyle içeri doğru kapatarak, yandan kumandayı ya da elimize mikrofon yaparak yine bu duygu dolu eseri birlikte söyleyelim dostlar. Rüyalarda buluşuruz diyeceğiz.

Bence bu güzel eseri rüyalarda buluşmak isteyen dostlarımız tüm kalbiyle söylemiştir diye düşünüyorum. Hem rüyalarda buluşanlar hem de anılarını

0: Hiç unutmayanlar. Her gün yaşadığımız her saniyeyi ben hep öyle diyorum. Bavuluma koyuyorum. Sonra arada açıp bakıyorum.
1: Ama en kıymetlisi de o anıları hatırlamak. Çünkü düşünsenize o güzel duygular, kalbe dolan o ilk bakışlar unutulup gittiğini. İyi ki anılar var. Hayat sadece iyi anları yaşamak değil de aslında tüm duyguları bir aynı müzik potporisi gibi birlikte yaşamaktan geçiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, çok güzel anlattın sevgili Ahmet, ama bir de Coşkun Sabah öyle güzel düşünmüş ve bestelemiş ki bu güzel eseri. Her dönemin bazı klasikleri vardır ya.
1: Evet.
0: Bu eser de gerçekten klasikler arasına girmiş bence. Gelin o zaman hep birlikte şöyle bir anılara yolculuk edelim. Anılar diyelim.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Gönlünüze
1: ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar. İyi ki bu güzel eserler var ve biz de bu güzel eserlerin bir parçası olarak bu yaşam içerisinde o potpourri'yi oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi gönlümüze çiçekler açacak bir eserle devam etmek istiyoruz. Tabii ki sizin eşlikleriniz de olacak değil mi sevgili Mine?
1: Ben oturduğum yerde hep eşlik ediyorum vallahi yanında.
0: Ne mutlu ki bize.
1: Çok teşekkür ederim. Ama bence yine ekran başı da çok severek söyleyecek bu güzel eseri.
0: En çok istek alan eserlerden birisi oldu
1: evet.
0: Bu da.
1: Evet. Çünkü bence bu güzel eser de klasiklerin arasına girdi gibi değil mi? Sence
0: kesinlikle,
1: de öyle mi?
0: Kesinlikle.
1: Bir Sezen Aksu klasiği efendim ve Bülent Özdemir'le birlikte yaptığı bu güzel eser. Lale Devri diyeceğiz. Şu biraz gönlümüzde çiçekleri açtıralım ne dersiniz?
0: Güzel eşliğinizle gelsin. Buyurun dostlar.

0: Gönülleriniz var olsun kıymetli arkadaşlarım. Gerçekten yine çok güzel bir yorumla farklı bir bahçeye gittik diyelim. Bir lale bahçesine gittik. O lalenin arasında gezdik. Bir geçmişe gittik. Bir şimdiki zamana geldik. Ama müziğin o birleştirici gücünün her zaman başka bir boyutta yaşıyoruz, değil mi?
1: Sevgili izleyicilerimizin seslerini tam yine kalbimizin ortasında duyar gibi olduk. Buradan çıkışta zevkle, heyecanla o güzel seslerini dinlemek için can atıyor olacağız. Sanki bu eserle çok özdeşleşen bir Selahattin Altınbaş.
0: Evet.
1: Eseri geliyor şimdi.
0: Güfte'de Turgut Yarkent'e ait.
1: Müthiş bir bileşke yine ve duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini diyeceğiz.
0: Ve yine çok istek almıştı. Haydi gelin o zaman sizler de bana ortak olun. Hep birlikte söyleyelim.

0: Ağzına sağlık, gönlünüze sağlık sevgili dostlar. Ediyorum. Ekran başında bizlere eşlik eden kıymetli dostlarımızın da ağızlarına, gönüllerine sağlık. Sonlara doğru yaklaşırken şimdi evet. Yine bir muazzam eser, muazzam bir istek var. Ne kadar şanslıyız ki, ne kadar farkında, müzik zevki yüksek dinleyicilerimiz var ki birbirinden güzel isteklerle bugün karşılarında oluyoruz.
1: Sizin istekleriniz doğrultusunda hazırladık programı. Programımızın en başında da söylemiştik. Tabii ki Sezen Aksu denilince birçok şarkı aslında istek. Ama biz de elimizden geldiğince sizlere hep yayınların içerisinde şöyle minik minik de olsa dinletmek istiyoruz. Ve şimdi yine o güzel eserlerinden bir tanesi var. Beste Zülfü Livaneli, söz Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli'ye ait. Belalım diyeceğiz. Hadi gelin, eşliklerinizi bekliyoruz efendim. Birlikte söyleyelim.

0: Gönüllerinize sağlık. Müzik yolcularının sonuna geldik. Birbirinden güzel şarkılarla birbirinden farklı diyarlara yolculuk ettik. Umut ediyoruz ki bir nebze de olsa gönüllerinizde güzellikler bırakmışızdır.
1: Sevgili dostlar, sizlerle olmak, müziği paylaşmak, hayatı, anıları, notaları, bavul dolusu güzellikleri paylaşmak öylesine kıymetli ki, iyi ki varsınız, iyi ki sevgili arkadaşlarımızın güzel gönülleri var, iyi ki müzisyenlerimiz var, iyi ki müzik var ve bizim yayınlarımızı sizlere ulaştıran güzel kalplerimiz var. Nicelerinde bu keyifli yolculukta hep bir arada olmak dileğiyle hareketli bir eserle sizlere veda ediyoruz.
0: Dert ortağım diyeceğiz çünkü bu güzel yayında çok çok ortaklıklar ettik.
1: Çok fazla ortaklarımız
0: var. Haydi gelin
1: var.
0: Hep birlikte söyleyelim ve müzik yolcularında veda edelim. Buyurun, dert ortağım benim diyeceğiz.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyor.
1: Asırlık Ezgiler Salı TRT Müzik'te.

0: Hani şu meşhur devran yok mu? Gün olunca dönen. O gün ne gün olur? O devran ne zaman döner? Düşünmeden edemiyorum. Ya ben bir yerlerde bir yanlış yapıyorum? Ya da...
1: Kol bozu.
0: İçine çeşitli meyveler konulmuş, hüzünlü bir kek gibi. Ne istiyorum ben? Ne istiyorum, ne istemiyorum aslen? Yani hayır demem misal yan cebime koysanız. Ve siz her neredeyseniz işte, bizler de oradayız. Boynuzunda öküzün, balığın sırtındayız. Ama...

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Bu yüzden dünyayı gez, Konya'yı gör derler. Konya'nın kültürel dinamikleri bin yıllar boyunca değişti ve bugün bölgenin halk müziği geleneği günümüze kadar devam ediyor. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, ben Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Kemal Bey, Köksal Bey, çok memnun oldum. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum ve özellikle Türkiye'yi dinliyorum ve sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
1: Bir mukabele ediyoruz. Biz de şeref duyuyoruz. Siz de çok uzaklardan geldiniz.
0: Biraz öyle.
1: Siz hoş geldiniz Konya'ya.
0: Hoş buldum. İlk kez geliyorum. 10 senedir, neredeyse 10 senedir Türkiye'ye git gel yapıyorum ve geçen 5 senedir İstanbul'da yaşıyorum ama ilk kez Konya'ya geliyorum. Uzun zamandır merak ettim bir yerdir ve
1: Teşekkür
0: özellikle
1: ederiz.
0: müziklerinden dolayı.
1: İlgi duyduğunuz için, Konya türkülerine ilgi duyduğunuz için biz de teşekkür ederiz ayrıca.
0: Öncelikle Konya'nın halk müziği ya da halk müzik türlerinden biraz bahseder misiniz? Neler bulunur Konya'da?
2: Konya'nın halk müziği malumdur ki Türkiye genelinde halk müziği anonimdir. Her bölgede olduğu gibi Konya'nın da kendine has oturma sistemleri vardır. Toplanma gruplar halinde oturmaları olur.
0: Acaba sizden bir eser dinleyebilir miyiz?
1: Tabii birkaç örnek verelim inşallah.
0: Çok güzel
1: Biz
0: oldu.
1: Konya Çuvacıoğlu Pestörü yani Konya Ayağı denilen bir peşrev çalacağız.
0: Normalde ne zaman çalınırdı bu?
1: Bu her oturmaların başında
0: Peşrev olduğuna
1: bu
0: göre
1: mutlaka tabii
0: başta gelir.
1: mutlaka çalınır. Klasikte peşrev deniyor ama halk müziğinde ayak deniliyor. Biz onunla başlayalım bugün. Arkasından Menteşeli diye bir türkümüz var. Onu icra edelim. Daha sonra bir de Minare'nin
2: Alemi.
1: Alemi diye bir eserimiz var. Bunlar aksak eserler. 7-8 ve 9-8 olmak üzere. Onları icra edip göstermeye çalışalım.
0: Ne güzel olur.
2: Zannediyorsam bu peşlerde herhalde, çünkü klasik eserlerde şeyler vardı, seçlerde başlanır. Efendim, saz semaili tamamlanır ara diye eserler geçirdikten sonra. Bizim Konya'da daha öyle yatman nedir bilmiyorum ama biz bu peşleri devamlı çalıyoruz işin başında.
0: Meraklı bekliyoruz o zaman.
2: Evet.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Az önce sanat müziğinin içinde aslında onun temeli halk müziğidir demiştiniz. Aynı zamanda gelirken siz söylemiştiniz Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız? Ne de, yani Konya'nın şehir müziği nasıl bir
1: Yani
0: kavram?
1: Konya'nın şehir müziği Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak gerçekten etkilenmiş. Mesela bizim Segah türkülerimiz var. Rüzgar
0: O
1: türkülerimiz var.
0: mevzuna
1: Bunlar
0: müziğinden geliyor.
1: tabi az bunlar yani şeyde çok az. Türk halk müziğinde Segah halk müzikleri çok az. Yani Türk halk müzikleri genelde diğer bölgelerin musikileri böyle çok ritimsel, çok böyle makamsal değildir yani. Hep zaten makam da yoktur diğer halk müziklerinde. Ayak vardır. Makam hiç geçmez zaten. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar. Ama Konya'da Mevlevi musikisinden makamsal ve ritimsel musikiden etkilendiği için Konya
0: Makam
1: Türkleri
0: çeşitliliği vardır.
1: tabii onun için biraz daha fazla makam çeşitliliği var. Daha çok ritim çeşitliliği var. Ben onu kastetmeye çalıştım.
0: Anladım.
1: Öyle eserler çok tabii ki yani.
0: Tabii ki.
1: Öyle bir Segah makamında, ağır makamlarda ağıt olan müziklerimiz çok. İsterseniz bir tane çalabiliriz, bir mezar arası çalabiliriz.
2: Yani köy müziği veyahut da şehir müziği diye bir ayrım yok.
0: Evet.
2: Ama şu var, mesela Türk müziği, klasik Türk müziği farklı bir ekoldür.
0: Evet.
2: Halk müziği ayrı bir
1: Bir de
2: ekoldür.
1: sanat müziği var mesela,
2: Ama
1: değil mi? Bir klasik Türk müziği var, bir de sanat müziği var. Biraz
0: evet, o
1: daha böyle şey.
0: kelimeler biraz karışık oluyor
1: Ama
0: derin
1: onların
0: gidince.
1: şeyleri de farklı ama yani.
0: Evet.
1: Bünyesindeki şarkılar da farklı zaten yani. Klasik müziğin eserleri farklı. Sanat müziği biraz daha Türkçe'ye yakın. Öbüründe biraz daha Farsça daha çok mesela kelimeler.
2: Var mı zamanınız? Fitir fidye yapıyorum.
0: Neden olmasın?
2: Olsun mu?
1: Ne yapalım?
2: Aksine.
1: Bir tane de oyna
2: Bu da
1: varsın.
2: ona
1: Yapalım.
2: benzer.
1: Son iki.

0: Aranızın azması son.
1: Ya. Sizinle de bir şeyler çalmak isteriz.
0: Ben de çok isterim. Yalnız çok acemiyim sizin yanınızda.
2: Olsun olduğu kadar.
0: Güzel olur, bir deneriz. Belki beklediğimden daha güzel.
1: Daha güzel olur.
0: Ama sizinle birlikte çalmak çok isterim.
1: Konya Bülbülü'nü çalalım. Konya'mızın şaheseridir. Çöp İsmail Ağamızın türküsüdür. Bu Esen'in sahibi de bestekarı da Silleli buralıdır yani.
0: Bulunduğumuz yer için tam bir eser o
1: Evet,
0: zaman.
1: evet. Buyurun.

0: Sizinle birlikte çalmaktan çok keyif aldım.
1: Teşekkür ederim.
0: Kusurlarıma affola.
1: Estağfurullah. Biz de çok keyif aldık.
0: Bir dahaki sefer daha iyi ki
1: Teşekkür
0: varsınız.
1: ederiz.
0: Çok çok
2: Çok
0: teşekkür
2: teşekkür
0: ederim.
2: ediyoruz.
1: Biz teşekkür
2: Sağ olun.
1: ederiz. Konya
2: Sağ olun.
1: tepkilerine önem verdiğiniz için.
0: Ben çok memnun oldum.
1: Biz de
0: Çok
1: memnun
0: teşekkür
1: olduk.
0: ederim.
1: Birlikte aldık.

0: karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı Resul Dindar.
1: Eyyul yemeğacıları meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yarım bana demeyisiniz.
2: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
0: Evet.
2: Ben bur.
0: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
2: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibi
0: Resul gelmiş. Ama.
1: Çek sunmuşaklar diye yayda hornusuz olmaz. Çek sunmuşaklar diye ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

Ben Tolga Kazas, 1976 Prizren doğumluyum. Müzikle ilk ilgim 11 yaşımdan başladı. Bugün sizlere hazırladığımız müzik bölümü için benim yakından çalıştığım yakın arkadaşlarım olan İstref Krasniçi ve Cemil Cini ile birlikte sizlere 5 şarkı söyleyeceğiz. Bu ikisiyle çok uzun zamanlardan beri müzik yapmaktayız. İlk şarkımız Prizren'in ünlü bestecisi olan Ali Şunş'un şarkısı Tayare Tayare.

Şu anda TRT Müzik izleyicileri için özellikle Prizren'in en meşhur yerlerinden biri olan Prizren Kalesi'nde bulunmaktayız. İşte arkamda bizim güzel Prizren'imizi görebilirsiniz. Prizren Kalesi Romalılar tarafından ilk olarak inşa edilmekte. Daha sonra Osmanlı döneminde Osmanlı askerleri burada konukluyor. Aynı zamanda bu kalenin ortasında Osmanlı döneminde bir tane cami varmış. Bugünlerde camimiz yok ama umut ediyoruz ki yine camimizi inşa edeceğiz kalemizin içinde.

Sıradaki şarkımız benim Prizren'de adımın duyulmasını sağlayan şarkıdır. Bestesi babam Hüseyin Kazaz'a ait. Güftesi Prizren'in ünlü yazarlarından biri olan Zeynel Beksaç'a ait. Yerin Boş Senin şarkısıdır. Biz bu şarkıyı 1993 yılında kaydetmiştik. O günden bu yana bu şarkı Prizren'in farklı barlarında sevilerek dinlenen bir şarkıdır.

Benim babam ünlü Prizren'in ünlü bestecilerinden Hüseyin Kazaz. O dönemde Kosova genelinde Kosova Akorları diye bir festival düzenleniyordu. Ve ben o Kosova Akorları'nda ilk 11 yaşımda yer aldım. İlk festivalime çıkmama rağmen üçüncülüğe layık görüldüm. O günden bugüne kadar artık müziğin içindeyim. Prizren bildiğiniz gibi çok tarihi bir şehirdir. Biz aynı zamanda Kosova'nın kültür başkenti olarak diyoruz Prizren için. Prizren'imiz farklı toplulukların yaşadığı bir şehirdir. Prizren'de Boşnak olsun, Rom olsun, Türk olsun, Arnavut olsun hepimiz iç içe yaşamaktayız. Zaten 100 metre içerisinde hem camimiz var, hem Ortodoks kilisemiz var, hem Katolik kilisemiz var. Sıradaki şarkımız Prizren'in ünlü Zambak Festivali'nde birinciliği kazanan bir şarkıdır. Şarkının ismi Şadırvani. Zevkle dinlemenizi isterim.

Ben küçük yaştan itibaren farklı müzik çeşitlerini dinleyerek bugüne kadar geldim. Ama Türkiye'de ilk olarak takip ettiğim ve bugün hala hayranı olduğum Kenan Doğulu şarkılarını çok severek dinliyorum. Ve onun şarkılarını da sürekli Prizren barlarında canlı olarak söylemekteyim. Sıradaki şarkımız Kenan Doğulu'nun şarkısı Tutamıyorum Zamanı.

0: TRT izleyicilerine son olarak bir mesajım da var. Prizren'i bol bol ziyaret edin. Zaten bu son birkaç sene içerisinde Türkiye'den gelen çok ziyaretçimiz var. Ve sıradaki şarkımız Prizren'in en ünlü şarkılarından biri diyebilirim ben bu şarkı için. Gurbetten Prizren'e gelenler, yaz döneminde gelenler olsun, Prizren'de yaşayanlar olsun, genci, yaşlısı, yaş ortalaması olmayan bir şarkı. Sakın Sevgilim Sakın, bestesi Niyazi Bütüç'e ait olan bir şarkıdır. Sıradaki şarkımız Sakın Sevgilim Sakın.
1: Aşk.

0: Doğudan Sesler Salı TRT Müzik'te.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.

0: insanın başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten. Oh, I'm an alien.
3: I'm a legal alien. I'm an English... Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te. Türk opera sanatının temellerinin atılmasında büyük katkıları bulunan Türk halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Ruhi Su, 1912'de Van'da doğdu. 1942'de Ankara Devlet Konservatuvarı opera bölümünü bitiren Ruhi Su, Ankara Devlet Operası'nda Maskeli Balo, Figaro'nun Düğünü, Madame Butterfly, Tosca ve Fidelio gibi operalarda sahneye çıktı. TRT Ankara Radyosu'nda 15 günde bir yayımlanan türkü programları düzenleyen Ruhi Su, klasik batı müziği eğitimini türkülerin yorum ve icrasında kuramsal bir temel olarak kullandı. 20 Eylül 1985'te aramızdan ayrılan Ruhi Su, türkü söyledikçe yeşeren ve çiçeklenen bir sanatçı olarak hafızalara kazındı.

Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir beraber söyleyelim mi şunun nakaratını? Sev

Harika.

Wieder.

0: tonlum.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı, sahneye tozun attıralım.
0: Evet, beraber.
1: İyi ki geldi.
0: İşte sana geldim. Yar yine dinle, sarılaydım
2: bekle. O kelepçe vursunlar ayağımla. Züleyha ile Sınırsız Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

Adım Sinan Durgun, 34 yaşındayım. Yaklaşık 2 yıldan beri Marmara'yla müzik yapıyorum. Daha öncesinde vapur geçmişim var. Metroda da müzik yaptım. İstanbul'un sokak haricinde bütün kapalı alanlarında müzik yapmış bulunmaktayım.

Ben ilk Marmara'da müzik yaptığım günü hiçbir zaman unutmayacağım. Yani heyecanı bambaşka. Çünkü sahne tozunu yutan bir insan bir süre sonra alışkanlık oluyor. Müşteriler geliyor gidiyor aynı şey ama bir metroda Marmara'da işte dışarıda günde önünüze on binlerce kişi geçiyor ve çok fazla kişiye hitap ediyorsunuz. Bu daha fazla heyecan verici bir şey.

Metroda çok arkadaşımız var Marmaray'da. Çok fazla dinlenen, çok fazla bilinen kişiler. Yavaş yavaş tabii biz de sizler aracılığıyla tanınmaya başladık.

Müzik yaparken küçüklüğüme gidiyorum. Ben 5 yaşından 6 yaşından beri abime alınan piyanoyu çalmakla başladım bu şeyi, böyle hani o sese merakımla.

Bir tane çocuğum var. Onların tabii önce sağlıkla büyümelerini istiyorum. Aile olduktan sonra bir süre sonra kendinizden vazgeçiyorsunuz ve tamamen ailenizi düşünüyorsunuz. O yüzden yani en büyük hayalim ailemi büyüdüğünü, geliştiğini ve mutlu bir şekilde yaşadığımızı görmek, hayal etmek. Kariyerimde de çok daha fazla kitlelere, belki yurt dışında, yani belki Türkiye'de büyük konserler verebilmek. Ama tabii bunun için çabalıyorum. İnşallah bir gün olacak o da.

insanların bana ilk söylediği şey çok yoğun duygu geliyor hani sen kanunu çalarken. Her şeyden soyutluyorum kendimi. Yani evet insanların orada olduğunu biliyorum ama kendimle baş başayım. Müzikle yani komple baş başa kaldığım için farklı bir şekilde kendimi yansıttığımı düşünüyorum.

Sarp ve Kaya benim oğullarım. Sarp 4 yaşında, Kaya 2 yaşında. Umarım size yani gelecek adına güzel bir hatıra bırakabilmişimdir. Bunu izlediğinizde sizi çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek, Türk.

0: karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı, Resul Dindar.
1: Eyüp yemeğecileri meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yarın bana demeyisiniz.
2: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
0: Evet.
2: Ben bu...
0: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
2: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibi.
0: Resul gelmiş. Ama.
1: Hiç eksilmeyecekler diye yayda hornusuz olmaz. Hiç eksilmeyecekler diye da da da da da da da da da da da da da da da da.
3: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: Efendim merhaba. Bağlama takımı olarak programımıza Safranbolu'nun güzel bir türküsüyle başladık. Daha önceki programlarda bahsettiğimiz, beylik tabir ettiğimiz türkülerden biriyle başladık. Yöre ekibinden Sadi Haber Ataman'ın derlediği, Adnan Ataman'ın da notalandırdığı Daş Harman'ın mazısı dedik. Bunun güzel bir tavrı vardı, o tavrı çıkardık. Biz ağdalı bir şekilde çaldığımıza inanıyorum. Celal, bu türküyü Adnan Hoca icra ettiğinde çok kullanırdı, değil mi?
1: Evet, hocanın kendine has bir repertuar anlayışı vardı. Bazı türkülerin etrafında diğer ezgileri dizerdi. Bu da onlardan birisiydi.
0: Değişmez türkülerden biriydi.
1: Tabii,
0: bu.
1: Tabii, değişmez türkülerinden onun.
0: Serkan, sen bunu okudun mu daha önce, bu türküyü?
2: Daha önce okumadım abi, yok. Çalmıştım. Samsun'da geçmiştik biz de. Murat Camadan abimizin kulakları çınlasın. Okumak bugüne nasip oldu.
0: Şimdi bu türküyü ben Ulaş'ın sesine de yakıştırıyorum. Ulaş'ın şimdi böyle bir hani davudi bir tok sesi var ya.
2: Evet.
0: Bu tarz böyle türküler böyle ayrı bir havaya bürünüyor. Ulaş, bunu solo okudun mu sen radyoda?
3: Okudum.
0: Okudun
3: ben,
0: değil mi?
3: Solo bandım.

0: konuştum.
1: Yani bu şimdi Ulaş'ın tek başına okuduğu türkülerde böyle bir ağdalı, böyle güzel havası var. Ona da yakışır. Şimdi nereye gidiyoruz? Neredeyiz?
0: Evet, şimdi bir deyi anıyoruz. Bizim ilkimiz, hocamız, Yurttan Sesler'in kurucusu.
1: Evet.
0: Derlemelere çıkan ve 10 bini aşkın derlemenin başında bulunan insan. Muzaffer Sarı Sözen.
1: Evet, Sivas'tayız. Ve Sivas'ın da güzel bir türküsü bu, değil mi? Yani
0: evet, bütün hocanın da aynı zamanda böyle kaynak iş olduğu
1: ender
0: 4-5 ezgisi var, ondan biridir
1: ender
0: bu.
1: Ender türkülerden birisi.
0: Ha, bu olması olmazdı yani.
1: Şimdi bu her ne kadar Sivas türküsü olsa da 81 vilayetimizde bilinen güzel bir türkümüz bu, değil mi? Kabul görmüş,
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Diğer illerde de kabul görmüş, değil mi?
0: Evet.
1: Peki, ne diyoruz peki? Anonsu yap Celal, sen de.
0: Sarardım ben, sarardım. Senin için sarardım.
1: Nazif, yol ver.
2: Son 2, 3, 4.

0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Celal beğendi. Ritminde çaldık, kasmadık. Şimdi Sarı Söze'nin bayağı hizmetleri var değil mi Celal? Yani ilk derleme gecesinde ekip, çok geniş bir ekip var. Yapılmayan bir işi yapmaya kalkıyorlar. Bayağı bir yol kat ediyorlar. Çok fazla türkü kaynak kişi tanıyorlar. Bütün Türkiye'yi karış karış geziyorlar.
1: Ya bir de esasında ilk derleme 1926 yılında başlıyor. Evet, Darül Elhan'la başlıyor. Adnan Saygun Hocalar'la beraber 5 gezi yapılıyor. Yazılan notalar sonra bakıldığında bir tuhaflık olduğunu anlıyorlar. Çünkü yazılanlarla derlenenler arasında bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor ve ara veriliyor. Ulaş Ahmet Kutu Tecer değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Sivas'a
0: evet,
1: yolu düşüyor. Evet. Sarı Sözen Hoca'yı görüyor. Oluyor. İstanbul'a döndüğünde diyor ki Sivas isminde bir müzik hocası var. Muzaffer isminde. Bu çocuğu dikkat edin diyorlar. Sonra bu Adnan Saygun'un kulağına geliyor. Hocayı Darül Elhan alıyorlar. Tekrar nota, solfej, kontur, puan her o, türlü bilgiyi hepsi veriyorlar. Ve tekrar 1937 yılında bütün yurdu tarayan geziye çıkıyorlar.
0: Hoca sahaya çıkıyor. Değil mi Ulaş?
2: Evet.
0: Bayağı da türkü derliyor. Bayağı kaynak kişi, yöre tanıyor.
2: Tabii yani şimdi repertuarda baktığımızda neredeyse elimize geçen, ilk aklımıza gelen türkülerin çok büyük bölümü hep Muzaffer Sarı Sözen ismini görüyoruz. Çok büyük bir emek var tabii altında.
0: Ekipçe bir emek
2: tabii,
0: var.
2: Tabii çok büyük bir emek var. Yani o zor şartlarda üstelik yani evet, şimdi dediği gibi Celal'in işte çok zor ulaşması, çok zor olan köylerde işte mezralara bile evet, gidip bu derlemeleri yapmışlar. Yani çok büyük bir emek. Allah razı olsun hepsinden.
0: Eyvallah.
1: Ya bir de diğer hocalarımız alan Mahmut Ragıp Gazi Mihal var.
0: Tabii.
1: Ferruh Arsunar var.
0: Evet,
1: Halil Bedi Yönetken var. Bunlar da inanılmaz müzisyenler.
0: Onların da bayağı katkısı var. Şimdi ben bizim müzik dairesindeki bir ziyaretimizde dairede o büyük kalamazaları gördüm ben ilk şeyde. Hocanın kendi el yazısıyla kurşun kalemle not aldığı kalamazı ben ilk defa gördüm. Türkünün seceresini çıkarmış. Secereden sonra da şimdi o zamanki iletişim çağıyla şimdiki çağı denkleştirdiğinizde arada acayip uçurumlar var. Hoca şeyi yapmış mesela, bir hiç unutmuyorum, Çiçek Dağı'nı derlemiş. Çiçek Dağı'nda diyor ki kızımız diyor yaşıt olmadığı için diyor babasıyla diyor kahveye getirdik. Yani köyün kahvesine getirdik. Köyün kahvesindekileri çıkardık. Kayıt cihazını içeri koyduk. Biz dışarıdayız. Babasıyla diyor kızımızı diyor kayda aldık diyor. Kurşun kalemle not düşmüş bunu. Şimdi ben bunu gördüm. Allah acayip. Ve Çiçek Dağı'nın notada olmayan bir sözü vardı orada. Onu da ben o zaman gördüm, not etmiştim, almıştım yanıma. Yani o anekdotları da yazmış. Hani biz şimdi hani derleme gezisinde 50 yıl sonra, 67'den sonra biz çıktık. İşte geziyoruz, işte gittiğimiz yerlerde kameraman da yanımızda. Kameraya da çekiyoruz, ses kayıt cihazına da çekti. Şimdiki teknoloji başka. Ama o zaman fotoğraf makinesi var ama hoca yanında yok. O anıyı bile not etmiş hoca. Yani o anı gördüğünüz zaman, okuduğunuz zaman o yıla gidiyorsun zaten.
1: Bir de Hüseyin, bazı köylere hiç çıkamamış ekip, hoca kendisi katır sırtında
0: evet,
1: tek
0: gitmiş
1: gidiyor ve cihazla o kaydediyor, mum plaklara kaydedebiliyor.
0: Evet.
1: Ancak o kadar yani.
0: O kadar. Ya büyük değerler, Allah razı olsun.
2: Aslında birçok bu derleme fişinde işte yazılmış olup da, not edilmiş olup da bizim bu önümüzdeki notalarda bulunmayan birçok bilgi var.

0: var tabii, derleme tabii, fişlerinde. Tabii. Aslında onların da bence notaya veyahut işte bir kitap mı oluşturulur, aktarılması ve onların da bulunabilir, görülebilir hale gelmesi gerekiyor. Çünkü çok kıymetli bilgiler var. Ben de epey bir o derleme fişlerini inceledim. Hem orada geçen işte şiirin içinde geçen sözlerin anlamları, tabii. kimlerden hangi koşullarda derlendiği, yılı
1: hepsi ifade edilmiş orada.
0: İşte derleyenin bazen isimleri yanlış geçebiliyor kaynak kişinin. O kaynak kişilerin kim olduğu, bu işi nerede öğrendiği, kimden öğrendiği bütün hepsi bilgiler yazıyor. Var üstünde.
1: Yani mahlası ne kadar işte sana ne derlerdi, kısaca ne derler, işte adının başında ne var hepsi orada yazıyor. Yani yöresiyle man oluyor, işiyle man oluyor neyse hepsini yazmış hoca.
0: Evet.
1: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Evet, şimdi Erzincan deyince Ali Ekber Çiçek'te duruyoruz değil mi? Ali Haydar Çiçek'ten Ali Ekber Çiçek'in derlediği güzel bir deyişimiz var. Şimdi Serkan'a döndüm. Serkan divan elinde zaten. Şimdi geçtiğimiz programlarda Ali Baba'nın çalış şekliyle Serkan bir divanla çalmıştı. Şimdi bunda da gene bir Ali Baba'yı analım. Serkan. Ha? Sen başa sen girersin. Sonrasında biz topluca geliriz. Gurbet elde bir hal geldi başıma diyoruz. Bağlama takımı olarak çalıp söylüyoruz.

0: Şöyle rahmetli Ali Ekber Çiçek'in cenazesi radyoya geldiğinde kendi sesinden çalıp söylediği o deyişleri vermişlerdi stüdyoya. Tam böyle cenazesi artık konuşmalar bitti, tören bitti. Arabaya doğru çıkarken herkes ağlıyor. Bir uzun hava yayına verildi. O kolonlar evet, dışarı evet. çıkarılmıştı. Hatırlıyor musun uzun havayı?
1: Kendi şu yüce sesi. Dağları duman ya, kaplamış.
0: Arkadaş o anda herkes koptu değil mi? Yani herkes ağlaya ağlaya bir hal olduk. O zaman arabaya bindirdik falan. Bütün millet kötü bir durumdaydı. Şimdi o gözümün önüne geldi. Allah rahmet eylesin. Şimdi nereye gidiyoruz? Nazilli. Aydın Nazilli. Şimdi bu Yörük Ali türküsünü çalacağız. Şu dalmadan geçtim mi? Ulaş, Yörük Ali ile alakalı böyle anlatabilecek olduğun bize...
2: Yani Yörük Ali ile ilgili çok tabii hikaye var biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nda da
0: evet.
2: çok önemli
0: evet.
2: vazifeleri var. Ondan önce söylemek istediğim bu türküyle ilgili Hı. genellikle hani bu söyleyişten kaynaklanan bir şey dalma deniyor evet. ya. Köyün ismi aslında Dalama'dır.
0: Dalama.
2: Şu Dalama'dan geçtin mi?
0: Eyvallah.
2: Türküsüdür ama tabii yani öyle yerleşmiş artık okuyor.
0: Yörede öyle mi okuyorlar peki?
2: Hayır işte öyle yerleşmiş.
0: Öyle yerleşmiş.
2: Yani Dalma diye tamam. yerleşmiş ama ben köyün asıl ismini
0: söylüyorum. Tamam eyvallah.
2: Dalama
0: eyvallah.
2: Köyüdür orası. Bravo. Şimdi biliyorsunuz orada şey de var. Sonradan restore edilmiş Yörük Ali'nin evi olarak ben gittim Hı-hı. gördüm de orayı. Ama tabii şey biraz modernize edilmiş
0: anladım.
2: Sonradan
0: anladım.
2: Yapılmış. Efe'nin çeşitli kıyafetleri, silahları, işte çizmeleri, bu Efe kıyafetleri... çeşitli şeyler var. Yani yine de gidilip görülmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi Aydın deyince Nazif bu...
2: Efelerin Efesi yani.
0: Tabii.
2: Yörük Ali, Efelerin
0: Şimdi
2: Efesi.
0: Efelerin giydiği o körüklü çizmeler var ya.
3: Ben çok giydim onları. Ha. Yarışma çalarken.
0: Değil mi?
3: Koyunları zeybek çaldığımız zamanlarda biz giyiyorduk onları.
0: Aydın'da çok meşhur bu körüklü çizmeler. Hala yapılıyor diye biliyorum ben. Televizyonda seyrettiğim kadarıyla birkaç ustası var ama hala körüklü çizme yok mu?
3: Pek kalmadı onlardan artık. Ya Nazilli'de... bu halk oyunları işleriyle oynayanlar yaptırıyor.
0: Ama o acayip bir çizme ya. Yani onu bile görünce...
2: Nazilli'de sanıyorum yine o da eski Efe'lerden bir amcamızdı. İsmini şu an hatırlayamıyorum ama sanıyorum hala yapıyor.
0: Yapıyor. Çok, ben televizyonda seyrettim.
2: Çok özel böyle hani...
0: Az da kalmış
2: çok
0: olsa
2: az ama
0: yapıyorlar.
2: Özel sipariş üstüne yapıyor galiba.
0: Yani hala... bir tek Aydın'da var biliyorum. Başka illerde var mıdır o körüklü çizme yapan?
1: Vallahi yani zeybeklerin olduğu yerde nispeten olduğunu zannediyorum.

0: ama genelde herhalde şehire yakın kısımlarda giyilir galiba, değil mi Ulaş? Daha
1: Aydın yöresinde var, daha çok. Eyvallah. Aydın yöresinde var, evet.
2: Peki o zaman. Ulaş, senden alalım, ondan sonra Türkiye'ye girelim.
1: Şu dalmadan geçtin mi? Ya da diğer ismiyle Yörük Ali.
2: Yörük Ali.
1: Ya da diğer ismiyle Şu dalamadan geçtin mi?
2: Eyvallah.
1: Bir Nazilli türküsü. Yine Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlemiş olduğu ve notaya almış olduğu bir
2: türkümüz.
1: Türkümüz.
2: Eyvallah.

0: Teşekkür ediyorum. Ulaş, eline sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizlerin de ellerinize sağlık.
0: Ulaş da yakıştı, değil mi?
2: Evet, çok güzel oldu. Eline sağlık.
3: Çok da güzel bağlama çalıyor zaten kendisi. Bir de elleri de çok
1: üstadların yanında
3: lezzetli. Parmakları ne lezzetli.
0: Estağfurullah. Teşekkür ederim. Zevkine de hakim.
1: Teşekkür
0: ederim. Ulaş, sen okulda saz talebesi miydin, şan talebesi miydin?
1: Yok, ben ses eğitimi.
0: Ses eğitimi. Ama sazı ilerletmişsin ya.
1: Yani kendi kendime, ben küçükten beri çok severdim, çalışırdım. Bir de okulda öğrenciyken işte halk oyunları ekiplerine falan da.
0: Ha, çalıyordun.
1: Oo. Çaldık, söyledik. Onun için hani biraz aşinalığımız oldu diyeyim.
0: Eyvallah.
2: İyi ki olmuş.
0: Eyvallah.
1: Tabii ustalar kadar hiçbir zaman olmaz.
3: Yok, biraz
1: olmaz.
3: Değil yani.
0: Estağfurullah.
1: Çok, çok bizimki sesimize eşlik etmek. Çok şeklinde bağlama çalmak, sizinki usta bir şekilde bağlama çalmak.
0: Estağfurullah.
1: Yok, çok farklı
0: tadı şey. Lezzeti verdin ya, bak şimdi senden alalım diye.
4: Aman, yörenin adamı işte.
0: Tabii,
4: işte ondan o kadar fark olsun yani.
0: Kokuyu oradan alalım diye. Oradan aldık, öyle geldik. Şimdi yolumuz İçel Mut. İçel Mut deyince aklımıza ilk gelen isim
4: Musa Eroğlu.
0: Evet. Musa Eroğlu ile özdeşleşmiş olan bir türkü çalıp söyleyecek bağlama takımı. Bu türküyle ilgili diyeceklerin var mı? Gelen.
4: Vallahi bundan öte şunu demek istiyorum. Çocukluğumda ilkokula gittiğim yıllarda inanılmaz radyo dinlerdim ve Nida Hoca'nın hazırlayıp sunduğu Halk Ozanlar Geçidi diye program vardı.
0: Evet.
4: Hoca aynen şöyle sunardı. Şimdi mutlu mahalli sanatçımız Musa Eroğlu sazıyla çalıp söylüyor. Varın söyleyin irfaniye yarın övmesin. Hocanın böyle bir sunuşu vardı. Arkadan hocanın çalıp okuması vardı. Bu hep kulağıma yer etmişti.
0: Şimdi o eski sunuşlar çok farklı. Şimdi o yurttan sesler geleneğinde de anlatırdı ya. O zaman canlı yayınlanırdı. Canlı yayınlanan programlarda hoca hep açıklardı. Yani hem yöreyi açıklıyor, hem kaynağı açıklıyor. Hem işte çalınması gereken tavır da varsa tavırla da anlatıyordu. Dinleyici öyle geliyordu.
4: Yani hoca kütüphane gibiydi ya. İnanılmaz şeyler anlatırdı bazen. Bazen derdim ki ya, yani hoca hiç ders işlemesi, sırf bize sohbet etse, onun sohbeti bile yani 10 derse bedeldi.
0: Değil mi? Yani şimdi öyle bir an oluyor ki işte bayağı bir bilgi dağarcığına sahip tabii hoca. Her türlü yöreyi de bildiği için hem kaynak kişiyle birebir şeyi var, diyaloğu var. Hem onu biliyor, hem onun sesinin lezzetini biliyor, hem nasıl çaldığını biliyor. Şimdi onu da dinleyiciye anlattığı zaman çok daha farklı oluyor. Şimdi bunu da biz tavrıyla çalacağız. Değil mi Serkan?
4: Evet.
0: Yani o Silivke tavrındakinden farklı, Musa Hoca'nın çalmış olduğu yöreye has olan bağlamamızla bile çalacağız bunu.
4: Evet, 9 zamanlı için.
0: 9 zamanlı. Peki, anonsunu da Ulaş'tan alalım.
1: O zaman Musa Eroğlu hocamızdan alınan "Şu dağların yükseğine erseler, lale sümbül mor menevşe derseler" diyelim.
0: Eyvallah. Hazır, yol var.
5: 1, 2, son, 4.

0: Teşekkür ediyorum. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son bir türkümüz kaldı bağlama takım olarak çalıp söyleyeceğimiz. Bu türkümüzde de rahmetli Murat Çobanoğlu'nu yad edeceğiz. Karslı aşık Murat Çobanoğlu. Karslı aşık Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova. İkisi...
1: İkiliydi.
0: İkiliydi. Çok güzel atışmaları, aşıklama tarzı eserleri vardı. Bu çalacağımız türkünün Dursun Cevlani'den olan bir varyantı da var ama biz Murat Çobanoğlu ile özdeşleşmiş olanı çalıp söyleyeceğiz. Murat Çobanoğlu'nu ben tanıdım çocukluğumda.
1: Vallahi Ankara'ya konuk olduğunda ben de gördüm. Zaten geçmişte tanıyordum böyle baba yiğit.
0: Kapı gibi.
1: İri yarı ve sesi de kendi gibi güçlüydü evet. Zaten.
0: Çok gür böyle gür bir sesi
1: vardı. Karamut türkülerinin bence ustalarındandı yani.
0: Ben ikisi Şeref Taşlıova ile rahmetli o zaman baba radyodayken odalarına gelir giderlerdi. Onlardan mahalli sanatçı olarak band program alırlardı. Ben o zaman tanışmıştım. Hatta ikisinin de rahmetlinin hem Murat Çobanoğlu'nun hem Şeref Taşlıova'nın o zaman baba odaya gelen aşıklarla ilgili hayat hikayelerini yazdırırdı. Birer de fotoğrafıyla o sarı saman kağıdı vardı. O zaman A4 kağıtları yok. Sarı saman kağıtları var. Anlattığım 75-76'lı yıllar. Ona bir de vesikalık fotoğrafıyla iğnelerdi. Altına da imzasıyla. Öyle ben de yaklaşık babadan kalma yani 60'la 70 arası aşığın şeyi vardır. Hayat hikayesi. Hatta hiç unutmuyorum. Ali Güllü rahmetli Murat Çobanoğlu rahmetli olduğunda bana telefon açtı. Dedi ki ya Hüseyin dedi. Baba da dedi o notlar vardır. Yani internete bakıp da nerede doğdu, nerede şey olmaz olduğunu şey yapmayalım. Esas ne yazıyorsa onu şey yap. Kars'ın İstasyon Mahallesi'nde doğmuş diye şey vardı bende. İşte ne derler, ailesi nasıl anılır falan. Hepsi Secere'yi yazmıştı rahmetli. Öyle bir anımız var. O Leb Demez'de de çok ustalardı. Değil mi? Televizyonda o Güray'a döneyim de.
2: Seyrederdik
0: yani. Değil mi Güray? Yani o 80'li izlerdik. Yıllarda... Tek kanalken o bakıyorduk bakalım kimin dudağı şey olacak kanıca geçecek falan kimsenin evet. Dudağı kanamazdı yani onlar çok ustaydı.
1: Ya orada tabii tehlikeli vokal var. B, P, M demeyeceksiniz. B. Onları kullandı mıydı?
3: Tabii abi. Leb Değmez'i de evet. Hani mutlaka seyircilerin çoğu biliyordur ama bir de bilmeyen hani
0: anlatalım.
3: Gençler için de tarif etmek gerekiyor istersen.
0: Dudak bir... Değmez. Anlat sen açtın konuyu.
3: Leb dudak evet. Demek. Leb Değmez'de aşıklar iki dudağı arasına iğne koyarlar.
0: İğne sivri ucu yukarı gelir ama.
3: Evet evet.
0: İğnenin sivri ucu
3: yukarı gelecek. Ve bu biraz önce Celal'in bahsettiği işte B, P, M Ç. Yani kapalı harfler söylenmeyecek. Ki söylediğiniz zaman zaten o iğne battığı zaman.
0: Kan geldiği zaman.
3: Siz yenilmiş oluyorsunuz. Evet. O atışmada yenilmiş oluyorsunuz.
0: Çok kötü bir ünvan.

0: yarışmaları filan
1: evet,
0: da değil mi?
1: Aşık, işte o Konya Aşıklar tabii, Bayramı'nda işte atışırlardı. O zaman acayip bir şey olurdu. Yani seyrederdik biz. Bakalım kim kimi yani güreş müsabakası gibi seyrediyorsun. Yani bir de tuttuğun
2: çok
1: aşık var.
2: Çok çekişmeli geçiyordu.
1: Tabii
2: yani,
1: tuttuğun aşık öyle var. Yeni aşık gelmiş ona işte şey yapıyor.
3: Meydan okuyor.
1: Ama senin sevdiğin aşık onu yenerse Allah diyorsun tamam. Yani güreş müsabakası gibi seyrederdik o zaman. Peki Allah rahmet etsin. Efendim programımızın sonunda Karşılı aşık Murat Çobanoğlu ile özdeşleşmiş olan türküyü bağlama takımından dinliyorsunuz. Bir hışmından geldi geçti. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sürçülisan ettikse affola.

Çok çok teşekkürler ediyorum efendim. Aslı olan şarkılarda yine birlikteyiz. Çok güzel bir akşam diliyorum. Müzik dolu, keyif dolu. Çok güzel bir eserle açtık. Senede bir gün beklerim yolunu diyor. Nasıl dokunaklı sözler. Hani hakikaten ağlamamak için zor tutuyor insan kendisini. Şimdi hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Ekranların çok önemli ve değerli bir jönü aslında. Yani onu televizyon dizilerinden, filmlerinden de çok yakından tanıyorsunuz. Gerçek bir beyefendi, gerçekten süper de bir sanatkar. Alkışlar sevgili Keremcan için geliyor.

0: İşte bu ya. Harikasınız. Bu nasıl? Müthiş orkestra. Harikasınız.
1: Orkestra. Nasıl? Tarkan Ergüzel ve müthiş. Değerli ekibiyle böyle meşk ediyoruz.
0: Harikasınız.
1: Sen de bugün bize şeref verdin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Bu ne şıklık, bu ne yakışıklılık böyle. Ya,
0: teşekkür ederim efendim.
1: Ay, şu düşünü alalım bari. Görüntümüz güzel olsun.
0: Güzel olsun.
1: Evet. Nasılsın? Herkes seni çok özledi bu arada.
0: Evet. Ben de evet. Sizi.
1: İyi ki geldin. Peki neler yapıyor son dönemde sevgili Kerem?
0: Kerem deme annem sarı diyor. Keremcem demen lazım.
1: Annenin ellerinden öpüyorum. Evet,
0: lütfen.
1: Nerede
0: lütfen.
1: Annemiz şu anda?
0: Bodrum'dalar.
1: Bodrum'dalar.
0: Biz de bayramda gidemedik ama evet. Sonra gideceğiz.
1: Ha, bak
0: ellerini
1: git.
0: Ellerini öpeceğiz. Tabii git. Ki. Tabii ki.
1: Gitmediğin her gün için o kadar üzülürsün ki.
0: Ah
1: demeyelim. Yani
0: demeyelim.
1: Ben biraz yaralıyım
0: demeyelim,
1: ya.
0: Demeyelim.
1: Anneler benim için çok kıymetli, çok kutsal.
0: Hepimiz için. Ha,
1: herkes için tabii.
0: Tabii ki. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Benim işte çocuğum olmadığı için bir de.
0: Canım benim.
1: O yüzden başka bir yeri var.
0: İyisin.
1: Annem hem çocuğum gibi de o sebeple böyle her fırsatta anneyi babayı gör.
0: Geçen gün bir dostlarımız vardı. Onların yanında ben annemle biraz çocuk gibi konuşurum. Böyle sevgilem derim ben ona.
1: Sevgilem.
2: Sevgilem.
1: Ha, sevgilim.
0: 2 yaşında, 5 yaşında dedi ki neden annenle çocuk gibi konuşuyorsun dedi. Dedim ki çünkü büyükken onlar bizimle çocuk gibi konuşuyor. Büyüdükleriz ama biz onlarla çocuk. Dünyanın kuralı bu.
1: Ne evet. Güzel söyledin canım benim ya. Çok güzel söyledin. Buradan tüm annelere sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Anneciğin de ellerinden öpelim.
0: Sağ olun.
1: Peki seni hem televizyon dizilerinde görüyoruz. Bayılıyoruz, çok seviyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Gerçekten. Hemen o ilk soruyu sormak istiyorum. Hangi taraf daha ağır basıyor? Bana da çok sorarlar. Şarkıcılık mı, televizyon programcılığı mı diye. Ben de sana aynı soruyu sorayım. Oyunculuk mu, şarkıcılık mı? Ya,
0: müzik benim kalbime giren ilk aşk. O yüzden müziğin yeri farklı tabii ki. Sette olmayı çok seviyorum. Kameralar karşısında, sahnede olmayı, oyunculukta çok seviyorum. Ama müziğin yeri ayrı tabii ki.
1: O zaman bir tane ben söyleyeyim mi?
0: Hadi,
1: sen
0: bekliyorum.
1: İstirahat ederken, soğuklanırken.
0: Keyifle dinliyorum.
1: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettin.
1: Ah teşekkürler. Ay, değil misin? Değil mi? Çok gitar çalmaya ilk başladığım günden beri söylediğim bir şarkıdır bu. Evet. Konserlerimde de yer veriyor.

0: Ediyorum. Sevgili
1: Nefis.
0: rahmetli Edip Akbayram hocamızı
1: Evet.
0: ana ana
1: Aa, çok güzel
0: hüzünlü,
1: oldu.
0: evet, çok güzel oldu.
1: Değil mi? Buradan da almış olduk bir
0: Evet,
1: kere daha.
0: almış olduk. Alkışlarına
1: Evet,
0: gitsin.
1: alkışlar gerçekten Edip Akbayram için. Rica edelim. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Normalde pek konuk burası mümkün olmuyor ama bugün beni kırmadılar. Malumunuz efendim benim doğum günümdü ya hani 4 Haziran. Göremediklerim vardı. Duyunca bir de seni çok sevenler vardı. Bana sürpriz yaptılar. Şu anda burada çok sevgili efendim gelin ve kayınvalidelerim ve eşleriyle geldiler. Biz kocaman bir aileyiz. Her gün evinizde beni konuk alıyorsunuz ve gerçekten beni reytinglerde zirveye taşıdınız. Size çok çok teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Biz de sizin hani biraz kafanızı dağıtacak, biraz mutlu edecek. Güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. İşte TRT'miz, güzel TRT'mizde de TRT müziğimizde de müziğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Aynen senin olduğu gibi benim de ilk merhaba demem 92 yıllarında yaklaşık işte Güneş Doğmuyor adlı albümümleydi. Ve 1 milyon 750 bin satmıştı
0: Ne
1: ilk
0: güzel,
1: albümüm.
0: ne
1: Düşünebiliyor
0: güzel. Vay
1: musun?
0: vay vay vay.
1: Ve şey vardı, bilmiyorum sen o zamana denk geldin mutlaka. TRT'ye gidiyor şarkılarımız, denetimden
0: Tabii.
1: geçiyor. Ve çok önemli yani hani bir iki şarkı geçmesi. Benim mesela 12 şarkım var albümümde, 10 şarkım denetimden geçiyordu.
0: Harika.
1: Ya da komple albümüm. O yüzden o geldiği zaman biz çok gurur duyardık. Ve şu an burada bu kıymetli kanalda müzik programı, müzik yayını yapıyor olmak da ayrıca gurur verici. Peki.
0: Burada olmak her zaman, burada hep güzel müzik yapıldı TRT Müzik'te. Buraya geldiğin bir programda tabii ki biz arkadaşız ve sen bizzat beni çağırdın ama TRT Müzik'e gelip bir müzik programına katılmak eminim her zaman güzel müzik çıkacağından. O yüzden ayaklarım hep koşa koşa
1: Ne güzel. Çok
0: geliyorum.
1: teşekkür
0: Teşekkür ederim.
1: ederiz. Ay biz de bayılıyoruz sana.
0: Teşekkürler.
1: Peki bir hayalin var mı? Herkesin bir hayali vardır.
0: Gerçekten iki hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonra hayal biraz böyle korkaklıktan değil de hayaller kırıklıklarıyla beraber geliyor ya.
1: Ay, çok doğru.
0: Hayal ettiğim zaman ben pek söylemeyi sevmiyorum. Evet.
1: Söyleyince
0: Sanki
1: nazara mı
0: böyle
1: geliyor
0: gibi
1: sence?
0: gibi hissediyorum.
1: Gerçekten
0: Bilmiyorum.
1: mi?
0: Bilmiyorum tabii ki.
1: Ya ben de
0: Ama
1: hiç
0: insan
1: tutamıyorum
0: hayal
1: kendimi. Hemen söylüyorum.
0: çok güzel, çok güzel. O senin yolun. Ama hayal kurmadan insan yaşayamıyor tabii
1: Bence
0: ki.
1: de.
0: Her yaşta, her yerinde o hayatın hayal kurmadığımız sürece o içimizdeki çocuğu kaybederiz ki o çocuğu
1: Ay.
0: kaybettiğimizde
1: Bence de.
0: olmaması gereken
1: O
0: şey
1: zaman
0: özellikle
1: hayal
0: bizim gibi insanların.
1: kurmaktan vazgeçmeyelim efendim. Bence de bir şeylerin gerçek olmasını istiyorsak gerçekten onu kodlamak, dua etmek çok güzel büyük bir enerji bence. Ben şunun için sordum. Bu da benim böyle kalbimde yatan hayallerden, sevgilerden biriydi müzik yayını yapmak. Aslında benden ziyade rahmetli annemin arzusuydu.
0: Aa, ne güzel.
1: Bakınız öyle bir tevafuk oldu ki bunu söylemek istiyorum ve hemen sonrasında senin şarkını dinlemek istiyorum. Benim annemi geçen yıl 19 Mayıs'ta kaybettik. Bir yıl sonra 19 Mayıs'ta ben burada bu sahnede okudum. Annemin birinci yılında ben buradaydım. Ve annem hep derdi ki tamam bana hep dualar edeceğinizi biliyorum ama Aslı senin sesini seviyorum. Bana annemi söyle derdi. Ve ben burada yayınımda annem için şarkılarımı söyledim. Annemin birinci yılıydı. Yani vardır ya hani bir yol böyle
0: Tabii ki.
1: hissiyat.
0: Tabii ki.
1: Böyle bir şeyin olduğuna ben çok inanıyorum. O yüzden dilemek, arzu etmek ve karşısında çalışmak size her zaman eninde sonunda başarıyı getirir. Herkesin hayalleri gerçek olsun inşallah. Ve şimdi son bir kez diyelim mi Keremcan? Hani
0: Olur.
1: son bir kez şarkınla da ama son bir kez olmasın. Devamı da
0: Olur
1: gelsin bu
0: tabii
1: arada.
0: ki, tabii ki,
1: Teşekkürler.
0: tabii ki.
1: Buyurun.

0: Teşekkür ederim.
1: Ne
0: Teşekkür
1: yaptın
0: ederim.
1: bizi
0: Sağ
1: ya?
0: olun. Bu
1: Aldın
0: şarkıyı
1: böyle.
0: söylerken hep o ilk bestelediğim güne gidiyorum gerçekten.
1: Ya, bunu ne zaman
0: her söyleyişte başka duygular ama başka duygular hissediyorsun ya, o zaten
1: Peki,
0: heyecanlı.
1: Peki bu
0: olan.
1: Şarkıyı,
0: bir şarkıyı
1: sana
0: 100 defa
1: ne
0: söyleyeceğim.
1: yazdırdı? Nasıl bir duygu?
0: Benim bütün şarkılarım aşk şarkıları hayatım.
1: Biliyorum, biliyorum işte.
0: Biliyorsun.
1: Bunu yazdıran aşk nasıl bir aşk?
0: Magazin programı
1: yok vallahi biz öyle şey ama çok samimi söyledim
0: ama
1: gerçekten.
0: Şarkı çok güzel değil mi? Şarkılar çok güzel değil mi? Bir şarkıyı bir sahnede defalarca söyleyip benzer duygular ama
1: Kerem,
0: Kerem
1: ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun?
0: Aa, öyle
1: ama yani,
0: planlar yapalım tamam.
1: Evet yani var mı öyle bir planın?
2: Var mı öyle bir planın?
1: Çok güzel bir şey.
0: Çok tatlı bir kız arkadaşım var. Çok tatlı
1: var
0: bir.
1: Mı? Aa,
0: tabii
1: süper.
0: Ailesini çok de çok seviyorum onun.
1: Harika.
0: Onlara da
1: ne
0: seyrediyorlarsa selamlarımı saygılarımı göndermek isterim. Bakalım onlar nasip kısmet
1: ya,
0: işi
1: bir
0: ya.
1: Bir şey değil mi? Ben şimdi evlendim, çok mutluyum Allah'ıma, çok şükürler
0: evet,
1: olsun
0: çok
1: Rabbime.
0: Çok tatlı bir işim var.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve ben herkesi böyle hani bekarsa, yaşı da gelmişse

0: Yani sen de yuvanı kur. Biz çocuk yapamadık. Rabbim nasip etmedi. Ama biliyor musun? Rabbim nasip etmedi bana ama ben birçok çocuk isteyen kişiye tüp çocuk için yardımcı oldum.
1: Ne
0: güzel. Benim sosyal sorumluluk tarafım çok güçlü,
1: evet,
0: biliyorsun.
1: Evet, çok yüksek.
0: Ve hep bir iyilik yapıyoruz biz buraya gelen konuğumuz için. Ben daha doğrusu. Senin için de mutlaka güzel bir takım yerleri gülümseteceğim bu yayınımızdan sonra. Ya bir çocuk giydiririm, yine bir ailenin yüzünü güldürebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim. Beraber yapalım.
0: Ya yapalım.
1: Bu çok kıymetli bir şey yapıyorsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Helal olsun sana.
0: Allah razı olsun. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedim. Neden dersen, çünkü insanların aklına gelmiyor bazen. Ama işte biz bunları örnek olarak yaparsak, bir elin nesi var, iki elin sesi var diyorum her zaman.
1: Tabii ki.
0: Sonrasında yani inşallah sana da nasip olsun, kız istemeye gideyim. Ben
1: tamam
0: de
1: olur, tamam. Arayacağım
0: seni. Bu arada biz Kerem'le nerede tanıştık onu söylemek istiyorum. Keremcem'le nerede tanıştık? Rotahane'de tanıştık. Rotahane Türkiye'yi, evet, gezen ve Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı tamamen bireysel yapılan bir programdı. Evet. Ve o da ben de varım Türkiye'yi tanıtmakta dedi.
1: Tabii ki.
0: Ve o da sağ olsun bizim her gezimizde.
1: Tabii ki.
0: Sevgili Pervin Ersoy, sevgili Bilge Kuru.
1: Evet, aynen.
0: Biz böyle Türkiye'yi gezdik ve sosyal medya hesaplarımızdan.
1: Dostluklar yarattılar ve
0: güzellikleri paylaştık.
1: Evet, güzellikleri paylaştık.
0: Tarihi bölgeleri, yemekleri, gastronomiyi paylaştık. Hani hep şey dedik, tatil için hani hep insanlar farklı farklı böyle sıcak beldelere gitmek ister, denize girmek ister veya yurt dışına gitmek ister. Ama çocuklarınızı alıp götürebileceğiniz son derece güzel tarihimiz var. Biraz buralara dikkat çekmek istedik.
1: Benim bir de bütün çocukluğum Türkiye'yi dolaşmakla gezdi. Babam da seyrediyor tabii ki. Bir gezgin babam ve atardı bizi arabaya, ablamla beni. Daha 6 yaşındayım ben, 3 yaşındayım.
0: Çok şanslısın.
1: Bir tane mavi büyük arabamız vardı. Hadi gidiyoruz derdi. Nereye gidiyoruz derdi. Karadeniz'e gidiyoruz. Peki ne kadar yokuz? 21 gün yokuz.
0: Ne diyorsun?
1: 3 hafta mesela oradaki öğretmen evlerinde öğretmen annem. Tabii bütün Türkiye'yi gezerek sonra ilk yurt dışına da bizi o çıkarttı.
0: Ne güzel.
1: İstanbul'a ilk geldiğimde babam gezdirdi bana İstanbul'u. Dedi ki sen bir daha gezmezsin buraları. Her yerini dolaştırdı babam.
0: Ay canım benim. Ben de sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum. Ne kadar şanslısın. Yani çok şanslısın gerçekten. Bizim böyle bir şansımız olmadı. Peki, dünyadan uzak diyelim mi? Hadi biraz şöyle bir gidelim. Dünyadan uzaklaşıp gelelim geri. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Harikaydın Kerem. Senin,
1: Bu
0: Keremcim, ağzına sağlık. Ama benim vokallerim. Aycan ve sevgili
1: alkışlar.
0: Burhan'a bütün alkışlar. Orkestrama ve sevgili vokallerime. Muhteşem sesler.
2: Sen bu
0: Öyle.
2: repertuarı benimle paylaşsaydın,
0: Ay ne güzel oluyor
2: beraber
0: işte.
2: bölüşürdük şu
0: Ben
2: şarkıları.
0: istiyorum
2: Böyle
0: ki.
2: spontan oldu ama
0: Ne
2: çok
0: güzel oldu.
2: sevdiğim şarkılar var
0: Fark ettim
2: repertuarımda şu anda.
0: gözünden. Ya
2: Evet.
0: ben böyle olunca şey diyorum. Yanındaki konuk böyle hani otursun ben değil. Her şeye birlikte böyle eşlik edelim. Eşlik etsin. Sanatçım konuğum benim gelmiş buralara kadar. O ne isterse okusun. Peki şimdi
2: Evet.
0: sırada ne var sevgili Keremcan?
2: Sırada yeni şarkımız
0: Üzgün
2: var.
0: üzgün. Aa bir dakika bu senin en yeni şarkın değil mi?
2: Evet, üzgün
0: Ay klibini
2: üzgün.
0: de
2: Evet,
0: lütfen
2: gelecek
0: klibinden bahset.
2: inşallah
0: Önce bir
2: arkada.
0: bahsedelim klipten.
2: Şöyle şarkı Kutup Atatuncer'in, benim asker arkadaşım, müzisyen olarak yaptım ben askerliğimi. Ve hatta şöyle bir hikayemiz var. Hayatım Kaymış şarkısı sevgilim Melek Mosso'nun okuduğu bana yapıldı aslında. Ondan sonra ben dizi çekmek bilmem ne odur budur derken almadım. Sonra dedim ki 8 yıl sonra Kutup ben bu şarkıyı almak istiyorum. Abi ben o şarkıyı verdim dedi.
0: Kime?
2: Melek Mosso'ya.
0: Verdi yani.
2: Evet.
0: Sonra ne oldu?
2: Sonra bu şarkıyı duyduktan sonra dedim ki kimseye vermiyorsun bu şarkıyı
0: Benim.
2: hemen. Bütün şarkıların önüne aldım ve
0: Süper.
2: çok mutluyum. Bu 70'lerde özlediğimiz zamanlarda geçen bir de yapay zeka klip çektik
0: Ve çok popüler şimdi. Hadi o zaman bir
2: buna.
0: bakalım. Neler olmuş üstüne konuşalım lütfen.

0: Diyor ki kıyamam gözyaşlarına, kıyamam yalnızlığına, ne olursa.
1: Ne olur son bir şans daha ver aşkımızın güzel hatırına.
0: Güzel hatırına.
1: Çok.
0: Ay evet. Verdi mi son bir şans?
1: Efendim?
0: Veriliyor mu yani son bir şans? Verilir. Bilmiyorum, bence güzel.
1: Bilmiyorum, sormak lazım
0: yani,
1: tabii ki.
0: Vermek herkes, gerekir bence. Herkes bir şans. Yalnız muazzam bir klip olmuş. Çok
1: teşekkür
0: iyi.
1: Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen gerçekten arkadaşlarıma emeği çok teşekkür ederim gerçekten. Ediyoruz.
0: O zaman hangimiz sevmedik diyelim mi? Hadi oturmak yok. Tamam. Hadi.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: gerçekten
1: olun.
0: Muazzam oldu bu, biliyor
2: çok
0: musun?
2: Sağ ol.
0: Çok çok güzel yorumluyorsun ve çok hissederek. Çok
1: çünkü
0: teşekkür ederim.
1: O kadar dokunaklı hikayesi
0: muazzam
1: var ki.
0: Kenan'cığım çok teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi, biliyor musun? Bitti süremiz.
1: Öyle
0: çok
1: mi?
0: Hızlı akıp
1: tamam,
0: geçmedi
1: hadi
0: mi?
1: Tamam, gideyim mi ben?
0: Sen gitmiyorsun, kapanış yapıyoruz. Ben tamam. Önce sana teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum. İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Seni bir daha bekliyoruz. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Hem beyefendi kişiliğinle, hem örnek duruşunla, güzel sesinle ve yeteneğinle iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım.
1: Ben çok
0: sağ ol.
1: Teşekkür
0: şerefler
1: ederim.
0: Verdi.
1: Beni çağırdığın için
0: ne
1: çok
0: demek?
1: Sağ olun. Böyle güzel bir orkestra
0: çok
1: ve böyle insanlarla tanıştırdığın için TRT Müzik ekranlarında seninle birlikte olmak keyiften
0: sıcım. Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizi izlediğiniz için size çok teşekkürler ediyoruz. Yine yeniden buluşmak üzere efendim. Aslı olan şarkılarda TRT Müzik'te. Sevgi ve saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Şimdi biraz dedim ki Kerem Can'a bir ters köşe olsun dedim. Bir oynak bir şeyler çalalım. Sen de eşlik etmeye çalış.
1: Tamam oğlum.
0: Hep romantiksin ya.
1: Tamam.
0: Hadi o zaman.

0: karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı, Resul Dindar.
1: Eyyul yemeğacıları meyve vermeysiniz. Geçti mi buradan yarın bana demeysiniz.
2: Şimdi ben oraların Tarkanıyım.
0: Evet.
2: Ben burada...
0: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
2: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibi.
0: Resul gelmiş. Ama.
1: Hiç eksunlayacaklar diye yayda hornusuz olmaz. Hiç eksunlayacaklar diye da da da da da da da da da da da da da da da da.
3: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te. Türk opera sanatının temellerinin atılmasında büyük katkıları bulunan Türk halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Ruhi Su, 1912'de Van'da doğdu. 1942'de Ankara Devlet Konservatuvarı opera bölümünü bitiren Ruhi Su, Ankara Devlet Operası'nda Maskeli Balo, Figaro'nun Düğünü, Madame Butterfly, Tosca ve Fidelio gibi operalarda sahneye çıktı. TRT Ankara Radyosu'nda 15 günde bir yayımlanan türkü programları düzenleyen Ruhi Su, klasik batı müziği eğitimini türkülerin yorum ve icrasında kuramsal bir temel olarak kullandı. 20 Eylül 1985'te aramızdan ayrılan Ruhi Su, türkü söyledikçe yeşeren ve çiçeklenen bir sanatçı olarak hafızalara kazındı.

0: 1938 Nisan doğumluyum benim. Taşlıoğlu soyadımız Salih Giller soyum benim. Doğuda Serhat Kars ili, meşhurdur Çıldırın Gölü, tabiat nakışlı halı, gül yüzüdür köyüm benim. Anam Nergis, babam Hacı, üç kardeşiz, iki bacı, şerefler konuşmam acı, yumuşaktır huyum benim, 1.91 boyum benim.
1: Aşık Şeref Taşlıova, 10 Nisan 1938'de Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Gülyüzü köyünde Hacı Bey ve Nergis Hanım'ın üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul yıllarında ilk türkü söylemesini Şeref Taşlıova şöyle anlatıyor.
0: 1948 yılında köyümdeki ilkokulda okurken öğretmenim beni Çıldır'da yapılan 23 Nisan Çocuk Müsameresi'ne götürdü. Orada türküler söylemeye başladım. Köyümüzdeki yapılan düğünlere aşıklar gelirdi. O aşıkları gördüğüm zaman demek ki içimde de bu duygu var. Ondan sonra kendimi türkü söylemeye, şiir yazmaya başladığımı gördüm.
1: Şeref Taşlıova 1950 yılında ilkokuldan mezun oldu. Ertesi sene Cilavuz Köy Enstitüsü'ne giderek sınavını kazandı. Birinci sınıfta devam etti fakat ağabeyisinin erken yaşta vefat etmesi nedeniyle eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Köyüne döndüğünde aşıklığa duyduğu ilgiye bağlı olarak Aşık Şenliğin oğlu Aşık

0: Kasım'a çıraklık etti.
1: Bizde usta çırak ilişkileri vardır. Ustasından ders almayan hayatta hiçbir şeye ulaşamaz. Aşıklık geleneğinin en önemli yanı da ustadan öğrenmektir. Benim ustam Anadolu'nun çok önemli bir şahsiyeti olan Çıldırlı Aşık Şenliğin oğlu Aşık Kasım'dı.
2: Ondan saz çalmayı öğrenmiş, atışma yapabilmeyi

0: başlamış, hem de o da şiirlerini, eserlerini, atışmalarını ve halk hikayelerini başta Kars Eli dergisi olmak üzere birçok dergide yazmış.
1: 1964 yılında Türklerin Anadolu'ya girişinin 9. fetih şenlikleri yapıldı. O zaman Kars'ta bütün aşıkları bir araya getirdiler. İlk orada başladım. Ve 1967 yılında Konya Aşıklar Bayramı'nın ikinci yılına gittim. Ve Konya Aşıklar Bayramı'nda işte yarışmalar başladı, hayat başladı. Yani gönül meyvesinin filizlenip dallandığı her yerde sevgi sepetini tuttuk, ondan bir şeyler topladık.
2: Atın evlatlarım, Kars'ı alalım, yaralı millete merhem olalım, düşmanları tamamen esir kılalım.

0: Daha sonra dolaşmaya başladığı dönemlerde yine bölgenin çok güçlü ozanları olan Aşık Cevlani gibi, Hicrani gibi, Aşık Murat Çobanoğlu'nun babası Aşık Gülistan gibi çok güçlü aşıklardan etkilendiğini, feyiz aldığını biliyoruz. Ama Şeref Taşlıova daha sonraki dönemlerde kendi kişiliğini şekillendirmiş, ustalık seviyesine erişmiş. Bu seviyeden sonra da artık bir Aşık Şeref Taşlıova profiliyle karşı karşıya geliyoruz. Bu profili irdelemek gerekirse sazında güçlü, sözlerinde çok güçlü şiirleri olan, aşık anlatılarının hemen tümüne hakim olan, işte irticalen söyleme yetisi yüksek olan, muamma gibi birçok aşık formlarının hepsine hakim olan bir profille karşı karşıya geliyoruz. Aşık Şeref Taşlıova tavrı hissediliyor.
1: Ehli İslam olan işitsin bilsin, can sağken yurt vermeyiz düşmana. İsterse düşmanın hepsi gelsin, can sağken yurt vermeyiz düşmana, hey hey.
2: Taşlıova aşıklığa başladığı yıllarda bir dönem 3 yıla yakın bir süre Şen Söyler mahlasını kullandı. 1967 yılında Erzurum'un Hasankale ilçesinde yapılan Aşıklar Şöleni'nde kendisine Natuki mahlası verildi. Bu mahlası da bir süre kullandı ancak genellikle şiirlerinde Şeref der, Taşlıova ya da Şeref Taşlıova mahlasını, yani adını soyadını birlikte kullandı.
3: Şeref der ki tez uyanan menzilinde yol alır, çalışanlar bu dünyadan kısmetini bol alır.
4: Şeref Taşlıova gibi halk aşıklarımız dünden bugüne bizim kültürümüzü, ama yazılı kültürümüzü değil, daha çok sesli kültürümüzü, somut olmayan mirasımızı dünden bugüne zaman içerisinde kuşaktan kuşağa aktaran bilge kişilerdir.
5: Aşıklık geleneği gökyüzünden yeryüzünün arasının sesidir. O sesi bizden önceki ustalarımız bize miras bırakmışlar. Bizim de gayemiz bu sesi bizden sonraki nesile onlardan aldığımız gibi sapasağlam olarak devredelim.
6: Türk toplum hayatında, kültür hayatında en azından kültürün, bilginin bir yerden bir yere taşınmasında, ozanların gezip dolaşan mektep gibi bir işlev gördüğünde belirtmek gerekiyor.
0: Aşıklarımız o kadar uzun bir süreçten geliyorlar ki her kuşakta daha ilerleyerek yürüyor. Bu söz ustalığı öyle bir seviyeye geliyor ki anında hangi konuyu verirseniz verin o büyük birikimle sizlere onlarca şey söylüyorlar, ama manalı, derin ve estetik ögeler taşıyan.
7: Birisi bir aşığa bir konu verir. Aşık şu konunun üzerine, gördüğü bir şeyin üzerine bir şiir söyle. Aşık da o arada en az 3 kitap olmak üzere çeşitli şiirler söyler ve onu dillendirir. O verdiği konuyu dillendirir.
8: Ben size bir konu versem şimdi.
7: Oldu efendim.
8: Şöyle ağaçtan düşmüş bir yaprak var, bir sarı yaprak.
7: Güzel. Sonbahar ulaşmış, rüzgarlar esmiş, herhal yeni düşmüş daldan bir yaprak. Giderken gözüm ona uğradı, baktım ki almışlar yoldan bir yaprak. Şeref der böyledir özümüz bizim, asla tükenir mi nazımız bizim, çekilmekle bitmez sözümüz bizim, her gün dökülüyor dilden bir yaprak.

1957 yılında kendi köyüne yakın Bozyiğit köyünden Dursun Bey ile Selmi Hanım'ın ikinci kızı olan Münire Hanım'la nişanlandı. 1959 yılında da evlendi. 1958 yılında Isparta'da başladığı askerliğini İzmir ve İstanbul'da tamamlayarak 1960'da tezkeresini aldı. Aşık Şeref Taşlıova'nın hayatında Çıldır ve köyü kadar yeri olan, İlerleyen yıllarda çok daha belirleyici olan bir başka unsur da Kars. Ki il merkezi olması itibariyle kahvehanelerin sayısı daha fazla. Kahvehaneler dinleyiciyle aşığı bir araya getiren mekandır.

0: 1955'ler, 56'lar Aşık Gülistan Çobanların, Mehmet Hicrani'nin, Aşık Müdami'nin, Dursun Cevlani'nin Kars'ta yaş olarak da ustalık yılları. Bu yıllar Şeref Taşlıova'nın ve Murat Çobanoğlu'nun gençlik yılları. İlk tanışmaları Murat Çobanoğlu'yla 1955'tir.
1: Genellikle aşıkların iki kişi dolaştığını görüyoruz. Yani aşık meclislerinde karşılıklı söylerler, atışırlar. Böylelikle aşıklık geleneğini yürütürler. Aşık Şeref Taşlıova'nın aşık Murat Çobanoğlu ile yan yana yarenlik ettiklerini görüyoruz. Her ikisi de döneminin çok güçlü aşıkları.

0: bir ağacın diğerinden üstünlüğü öncelikle diline hakimiyetidir. Daha sonra tabii ki sazına ve bunu ikisini bir harmanlayıp nasıl sunduğuna bağlıdır. Aşıkların atışmalarında kimi zaman leb değmez dediğimiz, ki dudak değmez, leb değmez, dudak değmez anlamındadır. Dudakların arasına bir iğne koyarlar ve M, B, P gibi harfleri kullanmadan, yani bunu kullandıkları zaman iğne batacaktır çünkü, bu harfleri kullanmamaya dikkat ederek irticalen şiirler söylerler ve atışırlar. Ustalık da zaten buradadır. Şeref Taşlıva da bu konuda zengin kafiye kullanırdı.
1: Her yandan aşıklar geldikçe geldi, şiirler yazarlar eline seni. Senin için sende ara nişanı, nişanın içinde kendini tanı. İleriye gider aşık ilhanı, nalını alarlar eline senin. Aşık can için.

Aşık Şeref Taşlıova, TRT Kars Radyosu'nda 1964 yılından itibaren 10 yıl süreyle radyo programları hazırladı. İlk plağı 1969 yılında piyasaya çıktı. Yarim Gelsin Sese Dağlar ismiyle sunulan çalışmayı yılda ikişer tane hazırladı, diğer plak çalışmaları takip etti.

0: Aşık Şeref Taşlıova hem çalıp söyleme yani söz ile ezgiyi birleştirerek yaratıp söyleme yeteneğini hem de aynı zamanda hikayecilik yönü olan sanatçılarımızdan.
1: Ben 70'in üzerinde hikaye bilirim. Aşıklığın varlığı hikayenin sayısına göre ölçülür. Eskiden hikayeler anlatılırdı. 7 gün hikayeler anlatılırdı. 40 gün hikayeler anlatılırdı. 3 gün hikayelerin piri, bunu unutmayalım, Dede Korkut'tur. Dünyada halk hikayeleri, romanlar Türk milletinden başlar. Ben biraz iddiacıyım çünkü dünyada gördüklerimizi söylüyorum. Romeo Juliet hikayesi var ya, dünyanın bize sattığı o aşk masalı. Aşk hikayesi halk hikayelerinden çıkmadır.
0: Esas olan burada hikayecinin ustalık derecesi önemlidir. Yani sözün ustası olacak, sazın ustası olacak ve sesiyle anlatma tavrıyla da dinleyiciye hikayesini dinletecek.
2: Çıldırlı Aşık Şenliğin 3 tane hikayesi vardır. Bunlardan Sevdekar Şah, Latif Şah, Salman Bey. Salman Bey'in ocağı batmasın. Öyle bir tatlı hikaye ki, öyle bir güzel hikaye ki. Salman Bey sevdiği Gevher Hanım'ı getirir. Gül bahçesinde oturmuşlar. Meğerse Salman Bey'i çekemeyenler Gevher Hanım'ın taraflarından iki tane okçu okunu yaya bindirmiş. Şöyle çadırda Salman Bey ile Gevher Hanım oturduğu zaman karşılıklı Salman Bey'i vuracaklardı. Hani bir söz var. Vade yetmese kul ölmez. Alın yazısı da silinmez. O arada Allah'ın hikmeti, Gevher Hanım dedi ki, Salman Bey gel sen burada otur, ben burada oturayım deyince Gevher Hanım'la Salman Bey yer değiştirirken o zaman ok yay devri, yaydan ok fırlar fırlamaz, Salman Bey'e diyecek yerine Gevher Hanım'ın sinesinden değdiği iki kürek aynasını söktü çıktı. Gecenin bir saatiydi. Hekimin kapısını çaldı. Hekim böyle bir baktı ki Allah Allah, Salman Bey Gevher Hanım'la beraber ne oldu Salman Bey deyince, dinle hekim dinle ne oldu deyip sevdiğinin başı, Gevher Hanım'ın başı Salman Bey'in dizinde. Bakalım burada hekime nasıl yalvarır, ben de sizlere söyleyeyim Salman Bey'in türküsünü.

0: Başbakanlık tarafından 1971 yılında sanat elçisi olarak Almanya'ya gönderildi. 1971 yılında başlayan bu Avrupa seyahati ilerleyen yıllarda dünya ülkelerini de kapsadı.
1: Berlin Üniversitesi'nde, Oxford Üniversitesi'nde ve birçok üniversitede kendisine programlar yaptırılmış. İngiltere'de yapılan uluslararası hikaye anlatma geleneği haftasının münasebetiyle 3 yıl İngiltere'ye gitmiş.
0: Londra Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Singapur Üniversitesi, Berlin Üniversitesi, Taşlıova'nın üniversite yapısı içerisinde aşıklığını dinleyicilere sunduğu mekanlar arasındadır. 1983'te Amerika Indiana Üniversitesi tarafından, 1987 yılında da yine Almanya Berlin Üniversitesi tarafından şiirleri Kars'ta derlendi. 2010 yılında da Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'nde 4 gün boyunca şiirlerinden, hikayelerinden örnekleri sundu.
2: Singapur'dan
3: From Singapore
2: Danimarka
3: Denmark
2: Almanya
3: the Germany
2: Hollanda Avusturya
3: Austria
2: İngiltere
3: England
2: ve şu anda Amerika Boston Harvard Üniversitesi'nde bulunma benim için çok büyük bir mutluluktur. Sizlere çok teşekkür ediyorum.
4: Şeref Taşlıova eğitimli bir aşıktı. Yani bir öğretmendi ve mesleğini öğretmenlik yaparak hayatını geçiriyordu. Aşıklık sanatına yaptığı katkıyla. Bu aydınlanmış Şeref Taşlıova, gelenekten gelen Şeref Taşlıova'yı besledi. Gelenekten gelen Şeref Taşlıova, öğretmen, aydınlanmış Şeref Taşlıova'yı besledi. O kadar iyi bir bütünlük sağlandı ki hem Türkiye içerisinde bu mesleğe intisap etmek isteyen, aşık olmak isteyen gençler için çok başarılı, çok önder bir rol model oluşturdu. Hem de uluslararası toplumun huzuruna çıktığında bizim yüz akımız olarak bu sanatı en iyi şekilde icra etti.
5: Şeref abi sadece Aşıklar Bayramı'na sazıyla, sözüyle, yeteneğiyle, hünerleriyle, o becerileriyle katılan bir sıradan sadece bir halk ozanı, bir aşık değildi. O kadar bilinçli yapıyordu ki bu işi, bir defa eğitimciydi. Radyo gibi ya da konservatuvarlar gibi akademik seviyede sanatı sergileyen ve geniş kitlelere duyuran bir yapının hem içerisinde olabiliyordu, herhangi bir ilçede oluşturulan bir aşıklar etkinliğinde çok rahat oraya intibak edip onlarla hemdem olabildiği gibi diğer yandan çok ciddi bir sempozyumda, bir panelde sanata olan inancını, edebi görüşlerini öyle çatır çatır savunan bir kişiliği vardı.
6: Türkmenistan'la, Azerbaycan'la Anadolu aşıklık geleneğinin izniniz olursa çok kısa ilintilerini arz edeyim. Yani bağlantılarını. Bu aşık kardeşlerimizin söylediği aşık havaları bizim özellikle Kars'ta, Erzurum'da yani Türkiye'nin çok yerinde de aynı seslerle, aynı ritimlerle, aynı havalarla devam evet. ettiği için demek ki aşıklığın bir haritası var, dünyada yeri var, bu seslerin birlik beraberliği var.
0: Şeref Taşlıova'nın hayatında önemli noktalardan bir tanesi MESAM'dır. 1987'de Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin kurucu üyelerinden birisidir. 17-18 sene aralıksız olarak MESAM'a seçildi. 7 dönemde Teknik Bilim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.
7: Biz 3 dönem Teknik Bilim Kurulu'nda yan yana görev yaptık. Toprağı bilen, toprağın kültürünü derinlemesine bilen, nerede hangi söz söylenmişse menbaana inip hemen kaynağını çıkartabilen, ondaki varsa bozulmuşlukları, varsa tahrip olmuşlukları, varsa eksiklikleri hemen tamamlayabilen ve bunun gibi daha birçok noktaya işaret edebilen bir söz ustası, bir aşık olarak çok kıymetli katkıları oldu.
5: Eser hak sahiplerinin, sanat eserlerinin hak sahiplerinin mağdur olmamaları veya bir eserin yanlışlıkla bir başka kişi üzerinde kayıt edilmemesi adına adalet dağıtmak adına yaşadığı müddetçe çok çaba sarf etti. Bunların birçoğuna ben şahitim.
0: 1990 yılında Aşık Murat Çobanoğlu ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı unvanını aldılar. Sivas'ta kurulan Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda sanatçı kadrosunda 2013 yılında Şeref Taşlıova yaş haddinden emekli olana kadar 2005 yılında da Aşık Murat Çobanoğlu vefat edene kadar bu görevlerini sürdürdüler.

0: dünyada öyle söz var ki zehirden daha acı. Kendi sözün kendi bilmez adamdan küsme sakın hey hey.
1: Bir başka önemli konu Aşık Şeref Taşlıova'nın hayatında Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Kurumu UNESCO'nun 2008 yılında aşık sanatı dalında yaşayan insan hazinesi ilan edildi.
2: UNESCO'nun kültürel mirasının korunması süreçlerinin en önemli halkalarından biri olan somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi sürecinde gündeme gelmiş bir konudur. Temel kriter bu mesleği uzunca bir süre sürdürüyor olmak. Bir usta mı bu kişi?

ve çırakları var mı? Bu sanatı kuşaktan kuşağa aktarabiliyor mu? Ki Şeref Taşlıova gerçekten bir öğretmen. Öğretmenlik mesleğini ustalık-çıraklık ilişkisi içinde de başarıyla sürdüren, sadece kendisinin yakın çevresinde değil, uzak çevresindeki kişileri de, aşıkları da, gençleri de etkileyen bir motivasyona sahip. Üçüncü bir kriter, toplumun değer verdiği, toplumun nitelikli bulduğu bir karakter, kişilik özelliği gösteriyor mu? Bir diğer kriter, yaptığı iş, aşıklık geleneği somut olmayan miras olarak yaşayan insan hazinesi belirlememizi gerektiren bir alan mı? Elbette çok önemli bir kültür değerimiz, edebiyat alanımız, aşıklık sanatı. Bu bakımdan da karşılıyordu. Sonra kendisi nitelikli ve özellikli güçlü bir yerde duruyor mu bu sanat içinde diye bakıldı. Buna bakıldığı zaman da Şeref Taşdoğa gerçekten bu kriterleri sağlıyordu. Dolayısıyla aktarma becerisi, çırakları yetiştirme kapasitesi, üstün nitelikleri, uzun zamandır bu sanatı yapıyor olması gibi nitelikler yan yana geldiğinde bu sistemin kurulduğu ilk anda yaşayan insan hazinesi ilan edilen ilk kişilerden biriydi. Aşıklık sanatının da birinci kişisi.

0: karşısında lal olup susma sakın ya.
1: Biz Ardahan Üniversitesi'nin ilk kuruluş yıllarında Şeref Taşlıova'ya bu misyonundan dolayı onursal doktora fayesi takdim etmiştik. Türkiye'de sanıyorum ilk ve tekti bir Ozan'a Fahri Doktora'nın verilmesi. Aslında Ardahan Üniversitesi senatosu olarak biz sadece Şeref Taşlıova'ya o unvanı vermedik. 5000 yıllık Türk sözel kültürünün devam eden varlığının altını çizmek istedik. Sahnede cübbeyi giydirdiğim zaman bana şunu söyledi. Hayatımda ki en mutlu an, lütfen beni bu cübbemle gömün. Eğer bir gün hak vaki olursa beni bu doktora cübbemle gömün demişti.
2: 13 Eylül 2014 yılında rahatsızladı. Bir haftalık bir tedavi süreci hastanede bulunma döneminden sonra 20 Eylül 2014 yılında kaybetti.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana. Modern süliyetlerin yükseldiği bu şehirde her melodi göçebe ataların izlerini taşır. Her bir ezgi bozkırdan yükselen bir hafızadır. Ve şimdi ata yurdun kurulduğu otağda geçmişin sesine kulak veriyoruz.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt Kazakistan'dayız. Kültürü, sanatı, mimarisiyle bizden bir şehir. Her sokağında Dombra'nın kalpleri coşturan sesinin yankılandığı Astana'dan merhabalar.

Kazakistan Astana'daki çekimlerimizin sonuna geldik. Ama bizim yolculuğumuz devam ediyor. Efendim bir dahaki programda inşallah yine bizden bir coğrafyada, bizden türküleri seslendirmek üzere karşınızda olmak istiyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın.
1: Doğudan Sesler programında TRT Müzik'te izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programıyla efendim sizlerle birlikteyiz. Ekranları başındaki siz kıymetli konuklarımız, stüdyomuzda bulunan siz değerli izleyenlerimiz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Ruhu şad olsun. Mulis Akarsu Usta'nın güzel bir eseriyle başladık programımıza. Birbirinden de güzel türküler var. O güzel türkülere de ses olacak iki değerli kardeşim, iki değerli sanatçımız var bugün. İlk konuğumuz bir akademisyen. Akademisyen derken akademik titri olarak bir profesör. Hem bir eğitmen hem de yıllarca ekranlarda izlediğiniz birbirinden güzel türküleri, özellikle Ege yöresinin o güzel türkülerine ses olmuş. Çok değerli, çok kıymetli bir ses. Benim kıymetli kardeşim. Alkışlarınız Hale Yamaner Oktan için efendim.

0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler efendim.
0: Sağ olun. Teşekkür.
1: Sevgili Ali, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, konuk
0: ettiğiniz
1: ederiz
0: için
1: efendim.
0: Çok mutlu oldum. Programımızda konuk olmaktan çok büyük bir gurur, mutluluk duyuyorum.
1: Şimdi Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümü, değil mi?
0: Evet.
1: Devam nasıl geliyor? Nasıl anlatıyorsun, kendi tarif ediyorsun, yani tanıtıyorsun? Yani ben anons ettim ya, ben hala Yaman Arok'tan dedim ama hani öyle bir tamamlamam lazım da cep.
0: Kendimi çok öyle tanımlayamıyorum sanırım. Yani şimdi kişinin kendisini şey yapması, tanıtması biraz şeydir. Bilmiyorum, benim için öyle. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum.
1: Ne tevazu var. Profesör efendim. Değil mi? Alkışlarınız hale yamanır için.
0: Teşekkür
1: ederim. Gel canım, devam ederiz. Efendim, o güzel alkışlarınız ikinci konumuz, diğer konumuz için. İzmir Radyosu'ndan benim mesai arkadaşım, kıymetli kardeşim, güzel sesi, kuvvetli sesiyle ekranlardan da bildiğiniz, tanıdığınız benim değerli dostum, arkadaşım. Alkışlarınız efendim, Ethem Kaya için.

0: Alkışlarınız Ethem Kaya için. Paşam hoş geldin.
1: Şeref duydum.
0: O şeref bize ait. Eyvallah. İyi ki geldin. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Çok hoş buluştuk. Var
1: şeref,
0: olasın.
1: Şeref duydum. Harika insanlarla, harika memlekette. Müthiş bir
0: İlk
1: programda.
0: İlk gelişim Erzurum'a.
1: İlk gelişim Erzurum'a. Onu birazdan söyleyecektim. Sen açtın konuyu.
0: Hadi bakalım.
1: Gerçekten çok duygulu. Aşık Reyhan'ın stüdyosunda. Yıllarca burada çok önemli ustaların, çok önemli aşıkların yer aldığı, sahne aldığı, program yaptığı yerde sizin gibi kıymetli ustanın yanında olmaktan şeref duyuyorum.
0: Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. Hoş gelmişsin. Sefa gelmişsin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gel bakalım. Eyvallah. Cancağızım. Geç. Paşam geç. Eyvallah.

0: Efendim biz üçümüz de İzmir'de ikamet ediyoruz ama hayatın rutin akışı içerisinde o hayat gailesi hani aynı şehirde olmakla çok da birlikte vakit geçirdiğimiz söylenemez. Ethem Bey de programlarda bir araya gelebiliyoruz. Hale zaten bir akademisyen olması sebebiyle zaten pek de yerinde durmuyor. Hem bir ara şey vardı söyle adını. Eşi de bu arada çok yakın arkadaşımızdır sağ olsun Bora Oktan. O da bir öğretim görevlisi. Sürekli yurt dışı seyahatlerde oluyor. Özel projelerde oluyor. Hele bir de Uca Dağlar var şimdi. Değil mi?
1: Evet, bir Uca Dağlar Ege Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları bölümünün bir Ekin topluluğu, Ekin Dans Topluluğu ismimiz bu. Dansla Anlatı Projesi. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin kültürünü geleneksel danslarımız ve geleneksel müziklerimizle sahneye aktarmaya çalıştığımız bir projemiz bizim bu. Bu aslında bizim konservatuvar eğitimimiz bizim 4 yıl. 4 yıl içerisinde öğrencilerimize gerek geleneksel danslar, gerek geleneksel müziğimizle ilgili teorik ve uygulamaya yönelik verdiğimiz bilgilerin haricinde yine alana yönelik, sahneye yönelik kostümü, aksesuarı, ışığı, makyajı gibi çeşitli yan derslerimizle beraber verdiğimiz toplam bilginin aslında bir şekilde sahnede de nasıl uygulandığını, hani biz bunu
0: Ama
1: biliyoruz
0: çok
1: ama nasıl
0: rafine
1: uygularken nasıl yapacağız?
0: bir proje o.
1: Yani
0: Güzel bir şey o.
1: öğretimimizin çıktısı gibi aslında. O yüzden çok önemsiyoruz. Öğrencilerimiz için de çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Dur nefesle. Dur sonra alırız devamını.
1: Tamam.
0: Taşa basma iz olur.
1: Tamam,
0: Kız
1: olur.
0: kunduran toz olur.
1: Evet, tamam.
0: Alkışlarınız Hale Yamalar için olur efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Nefes al.
1: Alamıyorum çünkü.

0: Alkışlarınız
1: Hale'ye
0: Madarok. Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ethem. Güzel bir barak var. Antepli gelin var.
2: Hadi bismillah.
1: Devamında da yola revan olalım. Alkışlarınız Ethem Kaya için efendim.

0: Ethem var olasın babam.
1: Eyvallah.
0: Sesine soluna
1: çok kuvvet olsun. Ediyorum.
0: Hicaz'ın böyle kendine münhasır bir aurası var.
1: Çekiciliği var.
0: Tabii. Bu da böyle çok hoş, keyifli.
1: Gaziantep yöresinde evet tabii. Kendini böyle daha bir belirgin gösteriyor tabii. Sanki.
0: Ben karakteristik böyle... melodik yapısı itibarıyla.
1: Evet.
0: Çok da güzel. Halit Araboğlu'ydu değil mi?
1: Barak. Evet. Evet. Halit Araboğlu evet o bölgenin çok bilindik barak ustalarındandır. Onun bir eseri.
0: Ruhu şad olsun.
1: Evet, ruhu şad olsun.
0: Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Siz biraz nefeslendirelim.
1: Eyvallah.
0: Ben bir şey okumaya çalışacağım. Lakin bugün çok özel konuklarımız var. Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 181. yılı efendim. Bugün konuklarımız Erzurum ilimizin başta Onur Karavur'un olmak üzere Emniyet Teşkilatı ve Emniyet Müdürümüz. Sayın Müdürüm sizi yoracağım ama istirham etsem buraya. Hoş gelmişsiniz.
2: Sağ olun.
0: Bu önemli, anlamlı gül için sizden bir iki kelam ricam, istirham etsem. Emrivaki oldu biraz ama affınıza sığınıyorum.
2: Estağfurullah. Gurur duyduk, şeref duyduk. Vasıtanızla tüm dünyadaki dostlarımız, gönüldaşlarımız, bizi seyreden herkese teşkilatımızın bu özel gününde sesimizi ulaştırabilme gururunu yaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz Emniyet Teşkilatı olarak 181 yıldır bu aziz milletin hizmetkarıyız, hizmetindeyiz. Ve sonsuza kadar da bu hizmetimiz devam ettirme azim ve kararlılığındayız. Kararlı bir şekilde hiç taviz vermeden vatandaşımızın emrindeyiz. Bunu iftiharla, gururla söyleyebiliriz. Dünyadaki en seçkin emniyet teşkilatlarından birine sahip olmanın millet olarak gururunu ne kadar yaşasak kesinlikle azdır. Ben bütün meslektaşlarımızın polis haftasını, polis gününü tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için saygılar sunuyorum. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Dualarımız her daim sizinle. Emekleriniz var olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Buyurun, alkışlarınızı. Malatyalı Fahri Kaya'nın efendim güzel bir eseri var. Diyor ki Nazlı Yare fiske ile taş attım. Geri döndü bana. Delisin dedi. Bir buğse istedim diyor. Al yanağından çevirdi diyor dirseğini diyor. Alırsın dedi. Bunu da ben okumaya çalışayım. Ruhu şad olsun Malatyalı Fahri Kaya'nın ustamızın. Buyurun arkadaşlar.

0: Çok teşekkürler diyorum. Malatyalı Fahri Kayan ustamızın dediğin gibi ruhu şad olsun.
1: Ağzına, yüreğine, gönlüne
0: sağlık. Çok teşekkür ederim canlar.
1: Bir güzel eser alalım, şimdi sıra sende. Şerefiyle. Kınıfır diyelim mi?
2: Kınıfır Petrek olur.
1: Alkışlarınız.
0: Eten Kayıç efendim.

0: Evet efendim, var olasın. Çok teşekkür ederiz paşam benim. Var ben olasın ya. Ömrüne bereket olsun. Kerk'e gidelim efendim, kardeş topraklara. Merhum Abdurrahman Kuzecioğlu'ndan alınan bir güzel türküyü de ben okumaya çalışayım.
1: Keyifle.
0: Sen bir yana diyor, ben bir yana, ben bir yana, bir yana. Kaşın karadır diyor, gözün eladır. Benzirsen diyor ceylana, mecburan diyor ben sana. Buyurun canlar.

0: Teşekkür ederim. Terköy'de buradan da kardeş topraklara da selamlar, hürmetler olsun efendim. Çanakkale Türküsü alalım mı? Yaldız Piyade.
1: Tabii, seve
0: Evlerin
1: seve.
0: Evlerin önü Yaldız Piyade diyelim.
1: Seve seve.
0: Boyu uzun diyor ama kendi ziyade. Yaşı küçük, özür dilerim. Kendi ziyade.
1: Evet.
0: Alkışlarınız Hale Yaman için efendim.
1: Teşekkürler.

0: Teşekkür ederim.
1: Harika oldu efendim
0: abi. Hadi çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Canlar, bir kıta şey yapalım mı? Karşıda kıza kurban diyelim mi? Şöyle bir Muş'a doğru uzanalım. Sonra da...
2: Kapanışa.
0: Aynen.

Muş için hani derler ya yarım elma gönül alma olsun. Efendim her hafta olduğu üzere yine sizlere Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani stüdyosundan seslendik efendim. Sizlerin de ömrüne bereket olsun. Çok sağ olun. Eksik olmayın diyoruz. Memleket türküsüyle yola revan oluyoruz. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır. Beraber okursanız daha da güzel olur efendim. Daha da keyifli olur. Katılırsanız biz de mutlu edersiniz. Buyurun canlar.

Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğu'dan Sesler, Emine Koç. Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor. Karşı

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar Salı TRT Müzik'te.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.

0: telefonun başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te. Çifte. Üflemeli çalgılar grubundan olan çift ağızlıklı bir çalgıdır. Üstten aşağı doğru genişleyen bir yapısı vardır. Çalınış biçimi ve ses yapısıyla zurnaya benzeyen çifte daha çok Trakya ve Kastamonu yöresinde icra edilir.

Kanun'un gövdesi, iskelet, üst ve alt kapaklar, burgu tahtası ve mandal tablasından oluşur.

Kanun uzun ömürlü ve dayanıklı olmalı. İyi bir ses rengine ve görsel estetiğe sahip olmalıdır.

Kanunun alt kısmını oluşturan bölüme alt kapak denir. Bu bölüm iskelet oluştuktan sonra monte edilir.

Kanun her müzik türünde kendine yer edinen evrensel bir enstrümandır. Kanun, Türk müziğinin piyanosudur.

Kanunun uzun ve kısa kenarları motiflerle süslenir. Süsleme şekli tercihe göre değişebilir.

Bu salı binde Mersin Stick çikolata 399 lira. Toffee Fe karamelli fındık kremalı bütün fındıklı çikolata 149 lira.

kanunun en önemli yapısal değişimi mandal sisteminin eklenmesidir. Mandalları kanunla buluşturan kişi, devrin kanun virtüözü Kanuni Hacı Arif Bey'dir.

0: karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı, Resul Dindar.
1: Eyyul günlacıları meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yarım bana demeyisiniz.
2: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
0: Evet.
2: Ben bur...
0: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
2: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibi
0: değil galiba. Resul
1: gelmiş. Yayda hornusuz olmaz. Hiçek sunmuşaklardı ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

Serkan Çağrı sahnesi bu akşam TRT Müzik'te. Bu salı binde Persil toz deterjan 389 lira. Omo Express Fresh ikili sıvı çamaşır deterjanı 279 lira.

0: Bilsene. Neredesin? Neredesin? Neredesin? Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ve özellikle yine her zamanki kıymetli, birbirinden kıymetli izleyicilerimize, stüdyodaki en sadık konuklarımıza ve eşittir dostlarımıza hoş geldiniz diyorum ve iyi eğlenceler diliyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bektaş.
1: Buradayım abi.
0: Gel canım benim. Ne haber Bektaş?
1: İyi ama iyi abi, sen nasılsın?
0: Niye tutukluk yaptın oğlum? İyiyim.
1: Heyecanlandım.
0: Heyecanlandın. Sen de mi?
1: Ben de heyecanlandım.
0: Konuklarımızı önce bir anons edelim, sonra biraz günün mana ve ehemmiyetiyle ilgili birkaç cümle edelim.
1: Yine genç arkadaşlarımız bizlerle. Beşiktaş KYK kız öğrenci yurdu bizimle.
0: Beşiktaş KYK kız öğrenci yurdu. Burada mı? Burada mı? Ooo, hoş geldiniz. Buyurun.
1: Başka yok.
0: Evet, bütün konuklar Beşiktaş'tan mı?
1: Beşiktaş'tı.
0: Süper. Ne diyordu Abbas da? Al getir sevgiliyi. Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan diyordu. Hadi bakalım, verin şarkımızı. Biliyorsunuz, duygular. Buyurun.

Aslında seni değil, kendimi özledim. Çalın aranamayı çocuklar. Ruhumun sessizliğini, sevmedensizliğini, asıl gerçekliğini, masum gerçekliğini özledim. Piyano. Dedim ya, ben aslında seni değil, kendimi özledim. Ve asıl gerçeklik, masum gerçeklik sen değil, bendim. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Temiz sevişlerim, masum sevilmelerimi özledim. Dedim ya, ben aslında kendimi özledim.

0: Teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Gel bakalım Bektaş. Gel Bektaş. Bektaş, güzel adamsın ha. Niye dedim
1: öyle
0: ben
1: mi
0: bunu? Ha?
1: Öyle mi?
0: Öyle bir his veriyorsun bana. Evet. Bir insana iyi bir his vermesi çok güzel bir şeydir. Bazı insanlar vardır mesela, yanına gelir enerjini emer. Hemen kaçın onlardan. Valla söyledim ben geçmiş birkaç hafta önce. Böyle birini arıyorum ben mesela. Ne olur mesela, alo efendim, ritüel ses bu. Şöyle bir ses duyunca, alo, hani ya da efendim, böyle bitmiş yani. Böyle bir yarısı gitmiş öbür dünyaya, yarısı burada yaşıyor gibi. Hemen kapatıyorum telefonu, biliyor musunuz? Çünkü enerjim emecek. Size de tavsiyem, kimin enerjinizi, çünkü enerji çok önemli. Ya günlük 24 saatini, 8 saatin ortalama, çık uykudan 16 saat hayatla mücadele edeceksin ya. Kim benim enerjimin bir parçasını alabilir? Hemen kaçın ha onlardan. Ya düzeltmeye çalışın önce. Düzelmiyor ki, zor. Kaçın. Evet, senin ama enerjinin için söyledik.
1: Yani senin güzelliğinden oluyor.
0: E tamam oğlum, benim güzelliğim olsun. Ben bu konuda mütevazilik yapamam. Şimdi konuğumuz kim?
1: Konuğumuzu davet ediyorum.
0: Edelim.
1: Yetenekli bir genç arkadaşımız geliyor. Enis Veysel'le.
0: Enis, gel buraya Enis. Efendim? Enis'e yardım edin. Hadi Bektaş, al git. Enis ne haber?
2: İyiyim.
0: Ya bir sarılalım şöyle Bektaş. Evet. Enis görmeyen mi kardeşimiz?
1: Enis, sana mikrofon vereyim.
0: Ver Enis'e, gel. Enis, getir bakayım mikrofonu. Enis.
3: Evet.
0: Ne haber Enis?
3: Çok iyiyim. Senin yanında
0: nasıl gülümseyerek konuşuyor? Baksana şuna.
3: Evet. Nasıl olabilirim ama gerçekten senin
0: sen
3: yanında? Sen pırıl, mi söylüyorsun?
0: Pırıl pırılsın sen güzel kardeşim. Enis.
3: Canım benim.
0: Nasılsın? Anlat bakalım biraz. Hadi sohbet et.
3: Yani heyecanlıyım şu anki ruh halim.
0: Heyecanlı değilsin. Bir abine sarılıyorsun. Bırak Metin Şentürk'ün Şentürklüğünü. Metin'e.
3: Pır pır çarpıyor.
0: Bakayım, çarpıyor mu bakayım? Çarpıyor bakayım.
3: Onun dışında iyiyim. Şimdi iki tane güzel şarkım var.
0: Hayatla ilgili konuşalım.
3: Hayatla
0: nasıl
3: ilgili.
0: Hayat? Ne diye? Bak şöyle bir şey olsun. Hayat ne demek? Sence ne ifade ediyor? İçeriği kapatır
3: çok
0: kulağımı.
3: Çok kolay bir peşeyi. Soru değil bu aslında. Metin abicim. Ben de henüz onu araştırıyorum. Henüz bulamadım.
0: Ay bir tane. Çok samimi bir cevap verdi. Çünkü şifre bu yaşlarda genelde çözülmüyor. Bir alkış Enis'e. Ama şunu unutma Enis. Abinin bir tavsiyesi.
3: Tabii ki.
0: İnsanoğlu nefes alıp verdiği o iki anın arasını iyi doldurursa, hayat çünkü iyi giden gitmek için bize sunulmuş bir süreç değil. Hayat iyi yönetilirse iyi gider, kötü yönetilirse geçmiş olsun. Ondan dolayı Allah bize hayatı niye mücadele edin diye vermiş biliyor musun? Zorlaştırmış konuları, akıl vermiş. Vicdan vermiş, fikir vermiş, beden vermiş, ruh vermiş. Daha ne yapsın ya? O yüzden o bir de her gün 24 saat vermiş. Kim kime veriyor bu kadar şey ya? Evet, devam et. Yani zor ama güzel diyor musun hayat için?
3: Kesinlikle.
0: O zaman Enis'e bir alkış şarkısı da.
3: %100
0: Enis geldi. Hadi bakalım. Burada
3: teşekkür
0: rahat mısın böyle?
3: Evet, yoksa rahatım şu anda.
0: Sandalyeye, koltuğa oturmak ister misin?
3: Burada iyiyim şu anda abi.
0: Buyurun Enis'e.
3: Teşekkür ederim.
0: Buyurun. Bektaş yönlendir.

0: Ya size yemin ederim, size yemin ederim asla bir kompliman değil. Yahu aslan parçası ne güzel söyledin ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatını dört ece üstüne kurmuş bir adamım. Samimiyet. Hiçbir şeyi abartamam. Evet. Yalan olur çünkü. Vallahi çok iyi.
1: Bak, teşekkür ederim.
0: Şimdi şarkını söyle. Ondan sonra ben sana fikrimi söyleyeceğim. Tamam. Memnun musun burada olmaktan?
1: Şu an çok memnunum.
0: Heyecan gitti.
1: Oğlum
0: ne yorumlar onlar ya. Ha? Özgüven bu ya. Bir alkış daha. Bir alkış daha.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet. Aslanım benim. Hadi bakalım. Dinliyoruz kardeşim. Of. La ben seni göndermem ha söyleyeyim.
1: Memnuniyetle kalırım.
0: Evet, hadi bakalım. Yetenek böyle bir şey iste var ya.

0: Cebinde ne var söyle.
1: Her şey.
0: Onu tamam mı cebinde?
2: Ümitlerim bitir.
3: Ne var?
0: Cebinde ne var? Ümitlerim şarkı.
1: Ümitlerim.
0: Umut olmadan. Ümit olmadan. Umut olmadan insanoğlu olamaz ki. Ümidi kalbinde taşırsın. Mecazen cebinde taşırsın. Ruhunda taşırsın. Ama umut yoksa insanoğlu da olamaz arkadaşlar. O yüzden tüm ümitli insanları bir alkışlamanızı istiyorum. Enes. Yanlış söylemedim değil mi ismini?
1: Enes. Doğru söyledin.
0: Şöyle bir şey yapacağız. Çok duygulandırdın beni. Ben sana çok şık bir beste yapacağım. Şarkının tamamını, aranjesini, klibini, her şeyini ben üstlenerek sana beraber bir çalışma yapmayı teklif ediyorum. Benimle çalışır mısın?
3: Evet.
0: Benimle çalışır mısın?
3: Evet.
0: Evlenir misin demet? Benimle çalışır mısın?
3: Kesinlikle. Evet. Evet. Evet. Evet. Günlerce
0: kadar. Tamam. Sen benim bir kardeşim oldu. Her şey kardeşimiz ama.
3: Çok sağ ol.
0: Enes gerçekten ben geçmişte, bakın arkadaşlar bu nasıl bir duygudur biliyor musunuz? Geçmişte ben hani bir plakçıya gitmek, beni dinlemesini sağlamak için çok mücadele ettiğimde şans olan insanlar oldu. Bu iş böyledir. Birisi birinde bir şey gördü mü? Gücü de varsa tutacak elinden sırf müzikte değil. Manavlıkta olabilir, kasap olabilir, berber olabilir vesaire. Ama dayanışmak, paylaşmak böyle bir şey. Utu kaldır oradan. Enes'i yanıma oturtacağım Bektaş. Enes'i program sonuna kadar bırakmayacağım. Gel lan buraya. Dur bekle. Bekle sen. Dur tamam. Ben ayarlayacağım her şeyi.
1: Tamam.
0: Bırakın.
1: Tamam.
0: Al Utu oradan.
1: Aldım. Aldı. Enes. Geldim.
0: Şurada.
1: Arkama.
4: Gel Enes. Otur sen.
0: Karışma. Tamam. Beraber kankayız oğlum bugün.
1: Gel. Ya benim için inanılmaz bir sürpriz olmuş şu anda.
0: Şurada da şurada.
1: Bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Bir ben şey deme ya. İki kanka bir oturuyoruz. Şey ne var ki bunda? Ha? Güzel görünüyor mu seyirciler? Söyleyin siz yorum. Ha? Vallahi çok güzel, çok samimi bir kardeş buldum ben. Enes nerede oturuyorsun sen?
1: Ben İstanbul'da oturuyordum, bir ay önce Ege'ye taşındım.
0: Güzel, nerede olursan yeni ol kalbim seninle olacak.
1: Kalbim tamam. Ege'de kaldı.
0: Kalbim Ege'ye gelecek. Geldi, gelecek. Oradaydı gel. Ama.
1: Her zaman
0: şimdi bekliyorum. Sana çok güzel bir şarkıyı vaat ediyorum. Beraber de minik bir yerinde düet yapacağız.
1: Harika.
0: Hele insanlar dostluk, dayanışma neymiş görsünler ya. Evet, sayın yönetmenim. Mecit birinci sıradaki şarkı istemiş. Gel buraya, Simil Or Nihavent'te kalın. Müslüm Baba'dan bir şarkı söyleyeceğiz.

dertliyim, çok dertliyim, kederliyim. Ve sen gelmezsen inan, inan yıkılırım. İnan yıkarım sevgilim. Tadın silmiş suyuna, taşına, toprağına. Ya bu şehirde ne varsa, kim varsa, her şey, herkes, herkes sana benziyor.

19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira.

0: Ağzına sağlık Ruşen. Arada bir kesiklik oluyor. Şey, dikkat edin ona. Şimdi Ruşen, sen benim 50 sene önce Ruşen'le biz ilkokula birlikte başladık. Körler Okulu'na. O da çok küçük. İşte 6 yaşını hayal edin. Şu andan geriye gidin. Bilmiyorum tabii tevellüt yetmeyecek şey olarak, akranlık olarak ama. Körler Okulu'na birlikte başladık. Sonra devam etti hikaye. Konservatuvarda beraber olduk değil mi Ruşen?
1: Tabii.
0: Senle
1: tabii.
0: Benim 50 yıl önce başlayan bu hayat hikayem. Ruşen'imi hiçbir zaman unutmadım. Kendimi ona unutturmadım. O da beni unutmak istemez zaten.
1: Kesinlikle tabii.
0: Çok güzel bir gönül dostluğumuz var. Çok da hatıralarımız var. Ruşen, şu dönerciye götürüp sizi kazıkladığımı bir anlatsana.
1: Şimdi vallahi onu ben hep anlatıyorum. Ondan çağımızın Nasrettin Hoca fıkrası gibi oldu bu.
0: Ne yaptım ben size ya? Hatırlat şunu.
1: Şimdi bir gün hakikaten yapıp sabah kalkıyoruz erken.
0: Tamam.
1: Yemek yesek mi yemesek mi? Yani
0: Ruşen'in hiç... sesini açın biraz bana.
1: Canım bir şey istemedi. Eve geldik. Bu bizim kantin, küçücük bir kantinimiz var.
0: Okula gel.
1: O kantinle ilgili daha başka anılar da var aslında.
0: Oralar karıştı oğlum.
1: Bardakları kırdığımızda.
0: Evet, onu boşver.
1: Onu daha sonra. Şimdi Metin dedim, kardım çok aç ya dedim. Ha oğlum dedi, tos ye işte burada kantindeyiz dedi. Vallahi aman canım dedim ya, hiç bu tos her gün dedim, tos her gün tos. Evde tos, okulda tos dedim. Ya sucuklu ye dedi. Yemem dedim, evde yok mu bizim dedim ya. Kaşarlı ye yemem. Karışık ye yemem. Ya yengen ye. Vallahi dedim yemem abi. Yengen de yemem, tos da yemem. E aç dur o zaman dedi. E vallahi durayım ne yapayım dedim ya. Olur mu lan dedi, kıyamam dedi. Gel ben kebapçıya götüreyim seni dedi. Şimdi iki arkadaş, bir de yanımıza bizim gören bir arkadaşımız var. Neyse gittik biz kebapçıya. Sabahın bir vaktinde.
0: Oğlum ama biraz hızlı anlat. Vallahi program biter bir.
1: Tabii yok.
0: Hadi.
1: Gittik kebapçıya. Metin işte sordu, iyi günler. Neler var dedi. Kebapçı saydı bir güzel. Sen bize dedi birer tane ayran getir dedi. O kadar mı dedi kebapçı, şaşkın.
0: Evet
1: o kadar dedi. Ayranlarımızı içtik. Cebimde kalan son 30 lirayı da ben oraya verdim zaten. 30 liraydı ayran harçlığım. Dışarı çıktık. Evet, tabii Metin herkes ayranının parasını versin dedi bu arada. Verdik ayranımızın parasını.
0: Ulan Ruşen toparla oğlum. Toparla. Bitti valla.
1: Yani evet. İşte.
0: Ben toparlayacağım, dur orada. Asıl mevzuyu atladı. Ben şimdi bunları götürdüm kebapçıya, tamam götürdüm. Sonra oraya atlıyor. Kebap falan da söyledim. Ben bir tuvalete gidiyorum gibi bir dümen vardır hep. Kalktım okula döndüm, onları bıraktım orada. Kazıkladığım şeyi dürüst olalım abi, yanlış da olalım. Sonra bunlar bir şeyde rehin kalıp bir şeyde çıkıp geldiler. Bana dediler ki oğlum ayıp değil miydin ya? Bizi götürdün dedi. Ruşen dedim, ben sizi kebapçıya götüreyim dedim. Ismarlayayım demedim ki oğlum dedim.
1: Ama
0: onu anlatacak. Evet Ruşen, bu serüveni ölünceye kadar birlikte sürdüreceğiz. Sen de benim gönül dostumsun. Ruşen bizim programımızın maestrosudur, külliyatıdır. TRT'den geçmiş birçok şarkısı olduğu gibi bende de emeği vardır. Başlangıçta, ut öğrenmemde, şarkılarda. Ruşen'e kocaman bir kalp almış. Evet şey getir, ben şarkı söyleyeceğim. Telefon var mı efendim? Var mı? Ağla ağla mikro. Maşallah hanımefendiler bugün bizi yalnız bırakmıyor. Mikrofon sehpasını hazırlayın. Udu da lütfen Bektaş. Efendim, alo İknur Hanım.

0: arıyor hanım. Geldiniz mi?
1: Alo.
0: Alo İknur Hanım, merhaba, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Evet buyurun, birkaç cümleyle fikrinizi ve duygularınızı buyurun.
1: Evet, ben öncelikle size başarılar diliyorum. Yayınınız çok güzel gidiyor.
0: Sağ olun.
1: Kızım KYK öğrencisi, Beşiktaş KYK'dan şu an misafiriniz.
0: Öyle mi? Kızınızın adı ne? Adı ne kızınızın? Çok çabuk.
1: Kızım Ceyda Bursalı.
0: Ceyda gel buraya.
1: Şu an Ceyda yanına gel. Evet, Ceyda. Ya,
0: dur. Hanımefendi durun. Ceyda gel. Gel. Annenle seni bir merhabalaştırayım. Gel.
1: Evet.
0: Bekle Nur Hanım. Gel Ceyda. Gel. Nasılsın Ceyda?
2: İyiyim.
0: Allah'ım bunu koy. Var mı mikrofon? Annesi kızın yanımda. Hadi bakalım birkaç cümle söyle. Başarılı mıdır? Nasıl bir evlattır?
1: Ceyda çok başarılı bir öğrenci. Harika bir evlat. Onun annesi olmaktan, ailesi olmaktan gurur duyuyoruz. Ben de özel eğitim öğretmeniyim.
0: Size çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize, evladınıza şans, baht diliyorum. Ceyda bir şey söyleyeceğim mi annene? Çabuk.
2: Merhaba anne.
1: Merhaba
2: çok
1: seviyorum.
0: Ana kız, ne güzel organizasyon yapmışsınız kız.
1: Ben de çok seviyorum.
2: Spontane geliştiriyorum.
0: Şaka. Ana evlat, inşallah bahtınız, yolunuz açık olsun. Sağ ol Ceyda. Görüşürüz. Alkışlar.
1: İyi yayınlar
0: evet,
1: diliyorum.
0: Şimdi bir mikrofonu aldık. Udu ver bakalım Bektaş. Ben de bir şarkı söyleyeyim. Yönetmenim şarkı değil mi? Bu. Evet. Ver bakalım. O çok uzun olmuş, düşmesin, dikkat et. Ver bakalım Udu. Ver evladım. Şimdi dedim ya, benim hayatımda hiç plan yok. Kaldır şunu, çok uzun yapmışsınız oğlum bunu. Tamam, dokunma. Hayatımda hiç plan yok. Neden biliyor musunuz? Bu planlar, günlük planlardan söz ediyorum. Evlatlarınız için, geleceği için, aileniz için plan yapabilirsiniz tabii. Bunlar olmalı da zaten. Ama günlük plan yapmam. Mesela buraya gelirken ne söyleyeceğim, ne konuşacağım, mevzu ne? Sadece yukarısı ne derse, dilime ne verirsek, kalbim, dilim. Bu üçü entegre şimdi de olacak. Yönetmenimin çok sevdiği bir bölüm var. Sadece ben böyle minik minik söylüyorum burada. Bir klavye ile minik bir keman alalım, orkestra dinlensin. Bu da biraz bas istiyorum.

eşikten atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın, o zaman azalır anlam. O zaman bir şarkı tut,

Ne çok kısa bir macera ömür. Ömür imtihanla geçiyor. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem.

acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeye şarkılar biraz eksiktir.

Hiç kimseden gidemem, gitme. Al bakalım. Evet.

0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili izleyiciler, bu hayatta, sağ olun, bu hayatta elbette geçmeyen acı yok da, delip geçmesin diye iyi yönetmemiz lazım acılarımızı da. Onun için diyorum ki size, vallahi billahi bir dakika öncenize gidemediğiniz bir hayat, bir dakika sonrasını da bilemediğiniz bir hayat. Ama Allah bize her gün 24 saat, yani eşittir 86.400 saniye veriyor. Bak şöyle düşün, birisi sana 86.400 lira veriyor, harcıyorsun harcıyorsun, bitiyor, sabah bir daha veriyor. Ve milyarlarca insana yapıyor bunu ya. Kendinizi mutluluğa şuradan başlatın. Sabah kalktığınızda kalbini tut. Çalışıyor mu? Güzel. Gözlerini sağa sola çevir. Görüyor mu? Zaten görerek yapmıştın. Güzel. Kulakların duyuyor. Peki ellerin tutuyor mu? Tutuyor. Ayağını vur. Tutuyor mu? Sonra şuraya gel. Her gün dünyada 1 milyon kişiden fazla insan ölüyor. Bak bakalım bugün senin sevdiğin biri ölmüş mü? Kimsenin üzerine toprak atacak mısın? O da yoksa. Ya mutluluğa buradan başka, bu bir tefekkürdür. O yüzden lütfen kendinizi mutlu edecek yolları bulun. Bu hayat kısa, vallahi kaybedersiniz. Keşkelerle yaşanmaz, olacak mıyla yaşanmaz. Bugünü yaşa, yarına bakarsın. Bitiriyoruz kanka ya. Geçer, geçer. Herkese teşekkür ediyorum. Haftaya piyano, haftaya görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Evet, şimdi söz. Bu program artık hep şöyle bitecek. Allah sizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah sizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah sizi iyi insanlarla karşılaştırsın.

Bu salıbimde Persil toz deterjan 389 lira. Omo Express Fresh ikili sıvı çamaşır deterjanı 279 lira.

Evet, bayanlar baylar, Sinan'la sahnede bir devir bitti, kabul edelim. Şimdi hep benim şarkılarla açıyoruz. Bunu kaç yılı hatırlamıyorum ama yine böyle bir duygusal dönemde yazdım bir şarkı. Bir devir bitti, kabul edelim. Çok severim. Ebru'ya da buradan selamlar. Onu da çok severim. İyi ki doğmuşum diye bir şarkım çıktı en son yine onunla. Çok şarkım var. Aynı zamanda çok da iyi arkadaşım, çok da severim. Buradan da Ebru'ya selamlar. Bir devir bitti de bayağı paylaşılan bir şarkı oldu zamanla ve güzeldi yani. Bir devir bitti, kabul edelim. Bazen bazı devirlerin bittiğini kabul etmek gerekiyor. Mesela o artık o aşk, o sevgi ilerlemiyorsa o deviri kapatıp yeni bir sayfa açmak gerekiyor. O yüzden ben de öyle bir buhranlı günlerimde yazmıştım bu şarkıyı. Açılışı Sinan'la sahnede de bir devir bittiyle yaptık. Bugün çok böyle rüzgarlı, fırtınalı bir bölgenin çok sevdiğim prensi var konuk olarak. Onu çok seviyorum gerçekten. Adam yani böyle bir adam yok bir kere. Ben görmedim yani. Hani o bir başkadır hakikaten, çok tanıdıktan sonra kısa sürede çok sevdim. Hatta çok yakın zamanda bir şarkımızı dinleyeceksiniz beraber. Bu da bir sürpriz olsun. Karadeniz'de Marmara bölgesi birleşiyor diyelim. Şaka yapıyorum tabii. Yani çok en sevdiğim bölge benim Karadeniz bölgesi. Türkiye'de her zaman bunu söylüyorum. Büyük konserler yaptım orada. 100 bin kişilik, 150 bin kişilik konserler yaptım ve çok mutluyum. Oralara ait şarkılar yapabilmekten. İşte Ekin'de vardı. Gel yanıma geliyorum yer diye bir şarkım vardı. Sonra Ceceli'de vardı. Simsiyahım farkım yok keçi geceden. Böyle şarkılarım var Karadeniz'e dokunan. Biraz uzanmaya çalıştım ama bugün o işlerin piri burada. Uzun lafın kısası, karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı, Resul Dindar.

0: Allah Allah.
1: Hoş geldin tekrar Resulüm.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel ya.
2: Abi.
1: Şimdi Karadeniz fırtınası dedik. Ama tabii
2: bu da bizim
1: ters köşe bir şarkıyla ama ya ben demin de bunu söyledim Resul hani.
2: Bir Karadenizli'den fırtına oldu da.
1: Aynen.
2: Arabesk fırtınası Karadeniz'de.
1: Arabesk fırtınası. Oldu. Bu eser çok eski bir eser herhalde.
2: Evet, Ümit Yılmaz'a ait.
1: Sen okudun mu albümlerinde?
2: Ben çocukluğumda falan böyle çok arabesk severdim. Cengiz Kurtoğlu.
1: Ama o var okuma tarzında biraz zaten.
2: Ümit Besenler, Arif Susamlar. Aa, yani
1: hepsine buradan rahmetli olanlar Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Allah rahmet.
1: Gerçekten. Hayatta olanlara da uzun ömür diliyoruz. Çünkü amin, onlara çok ihtiyaç var. Gerçekten.
2: Amin.
1: Daha yakın zamanda da Muazzez Bacı'yı kaybettik.
2: Ya 2025'te çok önemli sesleri kaybettik.
1: Çok.
2: Yani Adnan Şensesler.
1: Bir sayalım ya Adnan.
2: Ferdi Tayfurlar.
1: Ferdi Baba gitti.
2: Muazzez
1: Abacı gitti.
2: Evet, bir liste okudum. O kadar çok ki. Aa dedim, evet ya. 2025
1: miydi? Biliyor musun? Unutuyoruz işte ya. Yani unutmak derken
2: bunlar
1: şöyle.
2: Bunlar çok kıymetli sanatçılar.
1: Güllü'yü kaybettik.
2: Evet. Şimdi o eski jenerasyon, eski sanatçılarımızda şeyi çok önemliydi. Bunu hep söylerim. Üslup.
1: Şimdi
2: bulundukları
1: yani
2: ortamlarda nasıl oturdukları. İnsanlara duydukları saygı, çalışanlara duydukları
1: Neşet
2: saygı,
1: Usta'nın,
2: hürmet.
1: Neşet Ertaş'ın ceketini çıkarken bir izin istemesi.
2: Evet, muazzam bir şey.
1: Neyse.
2: Allah rahmet eylesin. Yapacağı, çok
1: hepsini
2: değerli isimler.
1: Mekanı cennet olsun kaybettiklerimizin. TRT Müzik ekranlarında Karadeniz bölgesinde en çok izlenen, ölçümlerde en çok Karadeniz bölgesinde izleniyoruz. Bu arada o çok önemli.
2: Karadeniz bölgesi 3. şarkın Karadeniz'e dair.
1: Evet.
2: Şey dedin.
1: Geliyorum ya. Simsiyahım.
2: Ve
1: şimdi yeni gelecek şarkı. Zor Dimi. Evet.
2: Zor Dimi yapacağız inşallah ya.
1: Aynen. Zor Dimi.
2: Çok değişik, çok başka bir şey.
1: Güzel olacak
2: işte. Yani bu bizim ara sıra böyle Karadeniz'de sanki hiç beklemediğimiz bir fırtına, bir yağış gibi.
1: Aynen. Arkadaşların demiş ya şarkı kimin diye. Sonra Sinan Akçıl deyince şey, onlar da yaptı bunu.
2: Yok, ben önce senin adını söyledim. Şimdi ne yalan söyleyeyim.
1: Ha, dedin mi başta?
2: Şimdi sen çok değerlisin.
1: Estağfurullah.
2: Çok değerlisin.
1: Estağfurullah.
2: Çok önemli bir sanatçısın.
1: Estağfurullah.
2: Önemli bir insansın.
1: Canım benim,
2: ben önce
1: olasın.
2: Sinan Akçıl dedim. Ondan sonra dedim şarkı.
1: Ha, iyi o zaman öyle.
2: Senin adın şarkının önünde. Bütün şarkıların önünde.
1: Estağfurullah, sağ ol.
2: Ben de öylesin.
1: Canım bir kardeşim,
2: çok insan
1: sağ ol.
2: İçin öylesin.
1: Muhteşem bir, gerçekten.
2: Enerjimiz güzel.
1: Aynen, biz bir tanıştık Kültür Yolu konserlerinde. Evet. O Kültür Yolu'da konserlerine çok gidiyor. Ben de öyle. Orada bir tanıştık. Resul'le hatta kızını da aldık sahneye. Danslar ettik falan.
2: Ya,
1: onu çok seviyorum. Onu buradan öpüyorum.
2: Aynen.
1: İzliyorsa bizi.
2: Canım.
1: Canım benim. Bugün birazcık rahatsız diye gelmedi ama evet. Değerli eşim burada.
2: Çocuklar biraz bu dönem şey var ya.
1: Evet,
2: salgın
1: var
2: şey
1: aynen.
2: Var.
1: Bu dönem.
2: Hastalar, evet.
1: O yüzden ondan sonra dedim ki Resul dedim ya ben seni izledim sahnende de. Hani şarkı söyleme tarzında çok seviyorum. Bir tane yapacağım. Sonra aradan zaman geçti falan. Enes ile beraber. Ona şu suratı asık olan arkada hemen tanınır.
2: Evet. 20 kişi toplayan 5 dakikada.
1: Tabii. 5 dakika 20 kişi toplayan.
2: Ben seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Araya gireyim.
1: Hadi söylerim.
2: Seni çok seven insan var. Ama hepsi eminim ortak fikirdeyizdir, karardayızdır şu konuda. Seni tanıyınca daha çok seviyorum.
1: Evet, hep öyle. O fix.
2: Seni tanımak lazım.
1: Aynen.
2: Ya yani benim mesela
1: dışarıdan bana artist ve kasıntı zannediyorlar çünkü.
2: Çok artist zannediyorlar.
1: Aynen, çok artist zannediyorlar.
2: Kimse artist görmemiş.
1: Aynen, artist görmemiş. Artist
2: sonra ülkede sanki artist kalmamış gibi
1: aynen.
2: Seni artist
1: ya
2: görüyorlar.
1: Ya ben de yaklaşınca ondan sonra kopamıyorlar benden. Diyorum
2: alakası
1: ki kardeşim
2: yok
1: bir git artık
2: ya.
1: Başımdan. Yok, ben sana çok bağlandım.
2: Biraz dobrasın, bu fazla mı geliyor? Dobralık artistlik değil, bu başka
1: değil
2: şey.
1: Değil abi. Dobralık. Ya belki suratına söylüyorum
2: çok
1: mesela.
2: Çok dobrasın.
1: Hani mesela yeteneksizse yeteneksizsen diyorum. Bozuluyor gibi. Hani saçma mı oluyor?
2: Aslında direkt söylemek ne kadar iyi. Ben söyleyene kadar canım çıkıyor.
1: Biliyorum,
2: benden gidiyor.
1: Biliyorum Resul ya.
2: Bunu söylemek çok zor oluyor.
1: Evet.
2: Yani birine olmayacak, olmadı.
1: Ama sonra mesela sonra üzülüyorum. Annem bana der ki en kötü uyum almışsın yufka yüreğim diye. Üzülüyorum, sonra bir bakıyorum o yeteneksiz kişiye şarkı yapıyorum mecbur.
2: Baştan üzülsün. Sonra üzüleceğine başta üzülsün.
1: O yüzden böyle seviyorum mesela keşfetmeleri. Sevdiğim yetenekli arkadaşlarıma çalışmayı çok seviyorum. Veya dışarıda mesela işte 7'den 70'e de herkes fotoğraf çektiriyor sürekli. Bugüne kadar bir hayırım yoktur yani. Günde herhalde 1000 kişiyle
2: ben
1: fotoğraf çektiriyorum.
2: Ben seni fotoğraf çektirirken gördüm, bu kadar mütevazi.
1: Resul ne yapalım sen
2: köfte,
1: de öylesin.
2: Köfteye gitmiştik şeyde, yani, Samsun'da. Böyle bir şey yok.
1: Ya yani. Onlar şimdi ama ben halka karşı tabii ki öyle olacağım. Yani ben onlar bizi buralara getiriyor. Ama sevmediğim insana karşı da suratım asık oluyor.
2: Ama sen mesela sadece evet demiyorsun. Sen sarılıyorsun, ilgileniyorsun,
1: evet.
2: Muhabbet ediyorsun.
1: Aynen.
2: Şakalaşıyorsun.
1: Evet,
2: karşındakini rahatlatıyorsun. Doktorsun ya.
1: Aynen, o rahatlatmak çok
2: müzik
1: önemli.
2: Müzik doktoru.
1: Estağfurullah canım kardeşim,
2: evet,
1: sağ ol.
2: Evet, müzik doktoru. Bu
1: şimdi bugün
2: oldu.
1: Bu arada tabii senin Albüm olarak hiç yaptın mı Resul? İlk yıllarda falan. Yoksa hep single mı gittin?
2: Yok yok. Benim bir grup vardı Karmate diye. Tamamen otantik müzik yapıyorduk. Biz onunla iki albüm yaptık. Daha sonrasında...
1: Sen gruptan ayrıca solo devam ettin.
2: Kafalar uymadı. Gruptan aslında ben 8 kişiydik. 5 kişiyle biz ayrıldık.
1: Onlar 3 kişi devam ediyor mu?
2: 3 kişi devam ettiler sonra ama olmadı. Onlar da denediler, olmadı. Allah'a şükür ben... daha solo olarak özgün oldum. Solo devam ettim.
1: Çünkü hep Resul'ün adını duyardık. Yani herhalde bir 15 yılı var.
2: Estağfurullah.
1: 15 yılı var herhalde o albümlerin.
2: İlk albüm 2009'du.
1: Tamam, doğru tahmin ediyorum.
2: O kadar olmuş mu? Kaç?
1: 16 sene.
2: 17 sene
1: 17
2: olmuş,
1: sene olmuş
2: abi.
1: İnanılmaz ya.
2: O kadar oldu mu?
1: Ben de şimdi benim 2009 Dümtek'teki yazdığım yıl. Erevizyon düşün, o bile 17 yıl geçmiş.
2: Ya şarkı ama ya.
1: Şarkı güzeldi abi, yıl kötü ya.
2: Ne şarkı ya. Yıl... Neyse, bana şans getirdi ya. Benim
1: evet.
2: 2009-2010 yıllar benim için çok güzeldi.
1: Çok güzel.
2: 2008'i yani. Demiyorum ama 2008'de kayıplarım oldu. Sana müzik doktoru diyeceğim. Öyle paylaşacağım.
1: Sağ ol Can.
2: Öyle paylaşacağım.
1: Sonra zaten bir herhalde kaç yılda evlendin sen?
2: 2013'te evlendim. Demin 2010'da eşimle tanıştım. Yani 2009 nerede? Ve sonrası...
1: O da burada Can. Ya konserlerde falan da hala aynı aşkla birbirinize bakıyorsunuz. İnanılmaz bir şey yani. Müthiş bir duygu.
2: Çok aşık bana ya.
1: Abi.
2: Abi çok. Bayılıyor ya.
1: Bayılıyor
2: ya. Ben bir yere uzak yere gidince bayılıyor ya.
1: Güzel, bayılıyorum.
2: Ama sonra anladık, vertigosu varmış. Tedavi oldu.
1: Ondan mı diyorsun?
2: Aynen, ondanmış. Ben de hoşuma gidiyordu, bana bayılıyor diye.
1: Ama o hiç şarkı söylemiyor. Değil mi? Öyle kendi aranızda falan.
2: Sadece yapıyor. Tek bir yerde söylüyor. O.
1: Ha.
2: Banyoya girdiği zaman orada. Sadece ay, orada
1: başka
2: söylüyor.
1: Başka yok sahnede falan.
2: Söylemesin abi. Yani.
1: Söylemesin değil mi? Bir tane
2: kendine
1: bir,
2: söylesin.
1: Aynen, bir tane bir aileye bir tane sanatçı yeter diyorsun.
2: Yani bir denedik şey olmuyor, onda olmuyor. Belki ya, kızım olur yani.
1: O da çok güzel. Ay canım ya.
2: Bu arada ben de çok aşığım yani, karşılıksız değil.
1: Onu biliyoruz canım. Demin bir teste girmişsiniz. Muhabir arkadaşım şey dedi. Ben inanınca eve gidince karım beni mahvedecek dedi. Ya, her şeyi bildi dedi.
2: Şöyle bir şey var. Sadakat. Ben 2026 için dilediğim şey sadakattir başta. Eşe, arkadaşa, işe sahip olduğumuz
1: vatana,
2: her şeye.
1: Vatana, millete, bayrağa,
2: vatana,
1: dine. Tabii, hepsi giriyor.
2: Sadakat lazım ya. Sadık olmamız lazım. Şimdi benim ilişkimde bir kere şöyle bir gerçek var. Yani bu benim eşim. Bazen fazla abartıp belki dışarıdaki problemi ya da içimdeki problemi ona paylaşabiliyorum. O zaman da diyor ki her şeyi bana sen de söyleme. Sonra ben kızınca sen de bana kızıyorsun. Diyorum ki ya sen bari gerilme. Sen gerilince ben de geriliyorum diyor.
1: Doğru.
2: Ben her şeyi çok paylaşıyorum. Yani biraz sadakate, aileye, eve onu çok ayrı tutuyorum.
1: Çok
2: onu.
1: Önemli,
2: çünkü bir tane eşim var.
1: Doğru.
2: Sonsuza dek diyorsun. İyi doğru. Kötü diyorsun. Ben mesela hastalandığım zaman çok arıyorum onu. Bir yerdeyse hemen gel diyorum yanıma. Bazen geliyorlar bana.

0: Çok güzel bir bağ ya.
1: Ona çok ihtiyaç duyuyorum. Annemden sonra gelen kişidir yani. Annem
0: maşallah.
1: Vefat etti.
0: Allah rahmet etsin. Ondan sonra... Mekan cennet olsun.
1: Amin.
0: Sağ Allah ol. Bozmasın aşkınızı. Şimdi bu aşkımıza, Karadeniz'de sana aşkı çok, senin de Karadeniz'e aşkın çok. Artvin'i birazdan konuşacağız ama bir Karadeniz gelmezse TRT'mizi yıkarlar. Hangisini söyleyelim?
1: Emre de geldi kemençeye. Ankara'dan geldi.
0: Emre soyadın neydi?

0: Anladım, sen de bozmasaydın veresin.
1: Onu bilmiyorum, yok. Jürgen'den kemençe oluyor mu? Oluyor.
0: Kemençe oluyor yanlış. Ha. O önemli, tamam.
1: Ha, ne olsun.
0: İyi, hadi bakalım. O
1: taka,
0: zaman
1: taka zaten yapılıyordur bu arada.
0: Taka yapılıyor olabilir.
1: Mutlaka
0: yani.
1: Yapılıyordur.
0: İnşallah Karadeniz'e mahcup olmayız. Resul Dindar'dan geliyor şimdi.

0: Bravo.
1: İşte böyle. Stüdyomuzda Adanalılar bile Karadeniz'e doğru şu anda ilerliyorlar gördüğünüz gibi.
2: Bu şu an konser verilir ha baya baya.
1: Vallahi verilir. İçerisi baya doldu. Bir,
2: evet. Sistem de iyi. Sistem. Orkestra çok iyi.
1: Biz 4 kişilik dev kadro. Aynen.
2: Vallahi.
1: Zaten kilo olarak da orkestra ben
2: hariç dev kadro. Çok kalabalık gibi değil mi ya?
1: Ha, Sercan küçültüyor kiloyu. Abi biz 1, 2, 3 kişiyiz. Beni sayma. Beni hadi ben 15 kişi gibi düşün.

0: sen 3'te bu 18'iz. Şaka yapıyorum. Vay be Resul. Resul ama Artvin'den, sen Artvinlisin.
1: Evet.
0: Değil mi? Anne baba ikisi de.
1: Anne baba Artvinli. Anne Arhavili, baba Hopalı.
0: Arhavi Hopa. Anne senin?
2: Şavşaklı benim. Martin.
0: Yakın mı Hopa Şavşak?
2: Yani normalde çok...
1: Bir buçuk, yakın. İki saate yakın. Küçük bir buçuk yer saat
0: Artvin'e. Ben gittim buradan da selam olsun. Çoruh Üniversitesi'nde konser yaptım. Artvin'de.
1: Öyle mi?
0: Evet. 2 yıl önce. 2013'te de 2020'de.
1: Ben onu kaçırdım.
0: Tabii Çoruh Üniversitesi'ne geldim ben. Müthişti yani.
1: Aslında çok yakınız da rampa olduğu için. Daha yollar da.
0: Abi yollar öyle ama işte o güzel ya.
1: Ya ben o güzel tabii.
0: Ben bir evde kaldım Artvin'de. Bir otelde kaldım. Şey seçilmiş. Dünyanın en... İşte mistik yerde kurulmuş 10 otelinden biri falan seçilmiş. Şey ya.
1: Orada öyle evet. Başka zaten yere düzgün çok bulamazsın.
0: Çocukluğun orada mı geçti Resul? Çocukluğun orada mı geçti?
1: Tabii tabii ben 25 yaşında geldim İstanbul'a.
0: Şaka.
1: Öyle öyle. Köyde geçti.
0: O zaman hep yağmur içindeydin sen değil mi?
1: Ben hala bereket. Köydeyim.
0: Valla.
1: Yani beden burada, kafa orada.
0: Kafa orada. Yemyeşil ya. Değil mi?
1: Evet.
0: Arhavi'de bir kere...
1: Yani Artvin'in de bir de bizim... Macael vardır yukarıda Boçka'ya bağlı. Oradaki tonlar, yeşilin tonları UNESCO'da koruma altına almıştır. Çok farklı, çok fazla. Çok yeşil yani.
0: Buradan Arhavi'ye tabii Cengiz abiye de selamlar. Cengiz Kurtoğlu evet. Da Arhavili. Değil mi?
1: Selam yukarıda olsun.
0: Yani. Ona selam.
1: O bol bol geliyor zaten memleket.
0: Peki merkez çok küçük. Yukarıdan böyle uzaktan bütün merkezi görebiliyorsun. Öyle hatırlıyorum Artvin'de.
1: Artvin'in zaten yerleşim olarak...
0: Orada yaşamazlarmış. Öğrenciler yurt vardı orada, yurtta kalıyor ama genelde hep köyler taraflarında değil mi?
1: Köyleri daha kalabalık, daha büyük nüfus köylerde. Şimdi kışın merkeze inen çok oluyor ama Artvin'in yerleşim olarak çok kalabalık da yok. Çok fazla insan yok. Olanın ama kalbi çok büyük. Artvin'in insanı güzel.
0: Yok, çok güzel.
1: Onlar, Artvin'in kalbi çok başkadır. Bak nasıl hoşuna gitti. Bu ama iş bazen Karslıyım diyor.
0: Ya o evet kafası karışıyor
1: şimdi
0: ya.
1: Şimdi baba tarafı Kars'tan olduğu için.
0: Tabii Kaz'ı görünce ben Kars diyor ki.
1: Şimdi Kaz ile Laz'ı bazen karıştırıyor. Onun için.
0: Ha, ikisi de hem Kaz hem Laz.
1: Geçen diyor. Gitmiş Kaz diyor. Ulan dedim hani Artvinliydin sen. Ya diyor.
0: Ya işine göre ben. Kullanıyor onu ya.
1: Yerine göre.
0: Abicim ama benim anne tarafı Artvinli ya diyor. O işine yarayınca öyle. Yemin Kars'tayız biz abi.
1: Şimdi kavgaya girerken Artvinliyim demiyor. Orada Kars'ta işe yarıyor.
0: Lobiyi alıyor orada arkasında Kars lobisini. Aynen sağ.
1: Bu arada Karslılar niye öyle anılıyor ya? Karslılar bence çok...
0: Kavgada şey değil mi? Sağlamlar.
1: Kavga, ya sağlam. He.
0: Sağlamlar, sağlam. Abi o kış şartlarında düşünsene nasıl yetişiyorlar yani.
1: Ondan yoksa kavgacı değil.
0: Bir de şey müzikal yeteneğini o Kars'tan aldığını düşünüyorum. Çünkü hep Kafkas çok yakın ya Rus muhabbeti.
1: O çok yetenekli ama bence Mars'tan aldı o. Kars... Bence Kars bile kesmiyor.
0: Siz de bayağı değil mi son aranjelerde çalıştınız Epenes'le?
2: Evet.
0: Son iki şarkıdır herhalde değil mi?
1: Ya Allah'a şükür ya. Biz...
0: Vallahi benim stüdyoma Resul benden çok gidiyor.
1: Vallahi bu akşam gideceğim biliyor musun? Buradan evet çekimden sonra
0: vallahi
1: gideceğim.
0: Vallahi helal olsun.
1: Ya ben Enes için şey diyorum. Bugün Enes'i düşündüm ben. Buraya gelirken. Galiba şey benim için. Ömrümün sonuna kadar benimle olacak bu hayatta.
0: Öyle gözüküyor evet.
1: Ya yani ahiretlik diyorlar ya. Aynen. Öyle.
0: Allah
1: yani,
0: kolaylık versin Resulüm.
1: Galiba iyisiyle kötüsüyle işte.
0: Abi kardeşimiz ya. Atsan atılmaz sassan
1: atılmaz. Biz geçen böyle bir muhabbetini de yaptık. İnsan dostunun hatalarını da kusurlarını da bence çok görmeyecek. Öyle sevebilecek
0: bu sezon
1: yani.
0: Biliyorsun konu kaldık Enes Bey'i. Buradaydı eşiyle beraber.
1: Evet gördüm.
0: Evet buradaydı. Şimdi ondan sonra vallahi o günden beri geç geliyor yarım saat.
1: Buradan oraya kalktı şimdi gitti nasıl oraya, oraya. Ne hissediyorsun?
0: Ben böyle bir kariyer çöküşü bir günde hiç görmedim. Yani.
1: Hangi taraf rahat?
3: Sen nereye oraya mecbur yani.
1: Sen nereye oraya. Bu arada sana da çok çok seviyor çok bağlı yani.
0: Biz ayrıyızdır ya Enes'in. Biz seni de çok seviyorum. Böyle güzel bir aile olduk ya.
1: Bizim kaynaşmamızda bu kadar birbirimizi tanımamızda
0: Enes,
1: da...
0: Enes bana hep seni söylüyordu Resul biliyor musun? Bir sene önceden
1: bana da öyle.
0: Aynen
1: öyle.
0: Ya bir gün abim bir gün tanıştıracağım. Ondan sonra sana da aynı şey yapıyorsun.
1: Sen aynı kafasınız birbirimizi çok seversiniz diyor.
0: Aynen. Aynen doğrusu. Şimdi ya burada demin üstadları anmışken Kayahan'ı da bir analım mı Resul? Demin provada öylesine yaptın ama.
1: Evet.
0: Yani asırlardır yalnızım, pişmanım alıyoruz dedin, öylesine dedin. Ama dedim ki o kadar güzel oldu ki bunu programda yapalım. Kayahan Usta'yı da
1: nacizane
0: bir olur. Kere daha mekanı cennet olsun. Tamam. Çok büyük bir usta, benim çok sevdiğim bir besteci. Onu da buradan anmak istiyoruz. Sinan'la sahnede şimdi Resul Dindar farkıyla.
1: Estağfurullah.

0: Bravo. Sahnede yapıyor musun bunu Resul? Çok
1: Çok
0: güzel.
1: çok
0: Bence
1: arada
0: bunu yapmalı
1: sırada.
0: ya, sahnede. Çok yakışıyor.
1: Sevdiklerim
0: Böyle bir kayağın
1: de
0: köşesi, hatta
1: böyle.
0: 3 şarkı. Ne kadar güzel olur.
1: Abi bizim Lazlar 3 şarkı Karadenizlere çok
0: Fazla mı
1: tutamazsın.
0: olur?
1: Bir
0: Tutamazsın.
1: ikinci şarkıdan sonra artık horon
0: Seni
1: diyor
0: verdim
1: darlaylar.
0: elinden tanıttım.
1: Çok darlaylar.
0: En sevdiğin tarz
1: Sıkıntı.
0: ne? Yani horon tepmelerde, hareketlerde mutlusun, slowlar. Sanki slowları böyle daha...
1: Ben hareketlilerin adamı değilim. He. Ben aşk
0: Değil
1: adamıyım.
0: mi?
1: Hiç
0: Yani...
1: romantik. Senin gibi.
0: Aynen.
1: Bence ya sen hepsinde başarılısın.
0: Ya estağfurullah,
1: Ya
0: olur mu?
1: abi canım
0: Ama
1: sen
0: sonda,
1: hareketli
0: konserlerde sonlara doğru
1: şarkılarla.
0: coşuyorsunuz ama tabii.
1: Ama şey şu anlamda senin gibi aşk. İçinde aşk var.
0: Doğru.
1: Ya
0: Doğru.
1: duygusal şarkılar daha benlik ya.
0: O zaman şimdi Sinan'la sahnede Resul Dündar ve Hiç.

0: Çok güzel. Bence bu tam sosyal medyada konulacak parça bu.
1: Çok
0: değişik oluyor
1: çok
0: tabii.
1: değişik oldu. Ay çok
0: Yani
1: farklı oldu.
0: evet.
1: Şimdi ben bunu
0: Kaç yıldır?
1: onun
0: Sen
1: yaklaşık
0: daldın gittin
1: olarak
0: geri dönmen çok zor oluyor.
1: 14 senedir okuyorum. İlk defa böyle bir başka bir şey oldu. Başka bir şey hissettirdi
0: Değişik
1: bana.
0: oldu değil mi? Yani böyle
1: Ama piyano
0: akustik
1: çok güzel oldu.
0: yakışıyor.
1: Çok farklı oldu. Yani, şimdi, yani insanlara biz söylüyoruz. Kitleler değişiyor. Onların duyguları tabii ki reaksiyonları farklı oluyor ama biz hep aynı şarkıları söylüyoruz ya. Çok önemli işte.
0: Bravo. Anlıyorum
1: Müzik,
0: dediğinizi.
1: altyapı, sazlar,
0: Bir anda bütün mod
1: aranjman.
0: değişebiliyor yani. Şey, yani
1: Evet.
0: şarkıya tekrar aşık olabiliyorsun. Söyleyen kişi çünkü bir süre sonra hani...
1: Çok başka bir yere götürdün şarkıyı.
0: Evet. Şimdi
1: Gönlüne sağlık,
0: şey düşünün.
1: eline
0: Sağ ol hep
1: sağlık.
0: beraber arkadaşlarımıza. Şefin de bugün burada. Tanıtalım kardeşimizi.
1: Çağrı.
0: Çağrı Doğan evet. Ve Çağrı şimdi Emre kaç yıldır sende? Yeni mi? 8 sene vay maşallah.
1: Emre ben kaç yıldır sendeyim? Onu soralım.
0: Senle beraber 8
1: Şimdi
0: yıldır.
1: bir
0: Çağrı
1: şey
0: herhalde.
1: diyeceğim. Çağrı hayatımda gördüğüm en sadık insan. En sadık
0: Demin
1: müzisyen.
0: söyledik ya 2026'da sadakat diliyorum diye.
1: Yani tek geçerim.
0: Eyvallah
1: Ben
0: kardeşim.
1: hayatımı yani sırtımı dönerim. Her şeyimi emanet edebilirim.
0: Ne
1: Öyle bir
0: güzel.
1: adam.
0: Maşallah.
1: Ve kemençeciler arasında bu kadar hakkaniyetli, dürüst, saygılı, vefalı, üstüne tanımam. Bu
0: Uçaktan
1: konuda
0: düşüyorsunuz.
1: şanslıyım.
0: 3 kişisiniz. 2 paraşüt var. Birini taktın. Öbürünü Emre'ye mi verirsin? Şaka dişe koy. İkisi de çok güzel anlattın çünkü. Herhalde el ele beraber atlarsınız.
1: İkisini de onlara veririm.
0: Abi ben ne
1: Ben
0: olacağını
1: kalayım.
0: söyleyeyim. Ben ne olacağını söyleyeyim. Siz son anda Emre'ye abi son bir çalayım der. Siz ellere horon teperken hepiniz düşersiniz zaten.
1: Valla
0: Çok.
1: ben paraşütü almayayım onlar.
0: Sen uçak korkun var mı Resul? Uçak korkun.
1: Yok.
0: Yok değil mi?
1: Aa, yok. Ama birçok enteresan bir hikayem var. Ben çocukluğumdan beri senede bir ya da iki defa bir rüya görürüm. Böyle bir tane sandalye düşün. Arkasında motor var. Ben ona sandalyeye oturuyorum. O motorla beni gezdiriyor.
0: Havada.
1: Genelde de havada.
0: Güzelmiş
1: Bizim
0: resim. Allah
1: memleket
0: sağlık versin.
1: ya mahallede böyle arkadan
0: Sandalye. Uçan
1: motorla
0: sandalyeyle geziyorsun.
1: pur geziyorum.
0: Ama belki de
1: Ama
0: şey hani
1: böyle bir şey olamaz ya.
0: zirveyle ilgili yukarıda.
1: Çocukluğumdan beri öyle. Bunu görüyorum.
0: Peki çocukluğundan beri aynı rüya mesela motor en azından 2020'ler hemen update oldu
1: Hiç
0: mu? Aynı
1: değişmedi.
0: motor.
1: Aynı motor. Burada pervanesi var. Motoru da orada. Bu
0: Değişmiyor
1: koltuk gibi. Ben ona oturuyorum. O kalkıyor benim önce bizim mahallede
0: yani.
1: gezdiriyor Hopa'da.
0: Ne
1: Sonra
0: tatlı
1: Hopa'yı
0: ya.
1: geziyoruz öyle. Motorla havadayım.
0: Allah
1: Ya vallahi
0: Allah.
1: çok
0: Enteresan.
1: enteresandı. Bunu bir kere daha bir anlatmışlığım vardır. Böyle çok da aklıma gelmez. Ya
0: Zaten o motorla gezdiğin için uçak korkun olmaz. Onda düşmüyorsan
1: herhalde
0: hiçbir
1: bir
0: düşmezsin.
1: yükseliyoruz ya.
0: Herhalde. Aynen onu görüyorsun belki de.
1: Yükseliyorum
0: Hayallerin
1: inşallah.
0: %70-80'ine geldim diyebilir misin? Küçükken kurun hayallerin.
1: Fazlasını yani
0: Ne
1: ben
0: güzel.
1: böyle
0: İlk
1: bir
0: kez bu cevabı aldık. Çok şükür.
1: hayal edemezdim yani. Benim hayalim 3-5 kişi, 10 kişi yani şarkı söylesem de onlar beni dinlese.
0: Ama şu başlamıştı herhalde yani herhalde ortaokul lise yıllarında bize Resul bir şarkı söylerler falan.
1: He, o
0: Var.
1: şeyde. Okulda
0: Vardı
1: öğretmenim
0: değil mi onlar?
1: sesi güzel olan var mı dedi. Ben abim söyledi dedi. Resul abimle aynı sınıftaydık. O bir sene kaldı Sarılık'tan. Beraber okuduk. O dedi. Sonra çıktım Ali öğretmenime bir şarkı söyledim. Ondan sonra sınıfta arada ben şarkı söyledim. Sonra ortaokulda yine devam etti bu süreç. Yavaş yavaş Hopa'da tanınmaya başladım.
0: Yerelde önce.
1: Düğünlerde.
0: Düğünler başladı yerelde değil mi?
1: Düğünde ama şey öyle. Konuk gittiğim düğünlerde. Hadi
0: Sahne
1: Resul
0: alıyorum.
1: klavye söylüyorlardı. Resul bir
0: Ailede var
1: şarkı
0: mıydı Müslüman
1: söylesin
0: Resul'ün?
1: diye. Babam.
0: Baba maşallah.
1: Babam bağlama çalıyordu. Evde çok çalardı. Annem de şarkı söylerdi. Annemin sesi çok güzeldi. Hep şey söyledi. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar. Böyle ince de bir sesi vardı. Bu çok severdi deryaları. Eşim de adı Derya'dır.
0: Evet
1: Eşim
0: Derya'cığım.
1: bana Derya diye Derya'yı çağırdı bana.
0: Derya Dindar.
1: Eski türküleri çok severdi. Belki Zakkale'yi çok severdi. Ruhi Su.
0: Ne güzel.
1: Nuri Sesi Güzel. Bunları dinledik biz çocukluğumuzda. Babam radyo televizyon teyp çamircisiydi ama aynı zamanda dükkanda saz, gitar satardı babam. Ve tellerini, malzemelerini, eşiklerini falan satardı. Yani hem bu
0: ne
1: işin...
0: Ne kadar enteresan bu. Esnaf. Senin ilgini çekiyordu o zaman gördüğünde değil mi?
1: Oradan geldi herhalde bu. Yani çünkü biz babama gidiyorduk. Ayda bir kere saç kestirmeye çarşıya iniyorduk o eski şeylerle. Cavit dayı keserdi saçımızı. Dükkana giderdik o zaman görürdük orada işte. Sonra evde çalardı bize. Evde 2-3 günde bir çalardı. Sonra halam vefat etti, babam bağlamayı bıraktı. Bizde öyle bir gelenek adet vardı. Uzun bir süre evde daha müzik yapılmaz, çalınmaz diye.
0: Yaz.
1: Yastan. Ama babam çok uzun süre bıraktı. Yani 20 seneyi aşkın bıraktı. Of. Sonra ben ona bağlama vardı. Götürdüm, aldım. Ha. Ufak ufak takılmaya çaldı. İşte kara düzen çalardı. Şimdi ben o perdeli kısa sap aldım ama yine onu da bayağı bir çalmaya başladı. Çalıyor şimdi.
0: Maşallah, ne kadar. Ya Allah tabii
1: aileden
0: ki,
1: sizin gibi.
0: Ailede tabii ki, senin ailen de buradan Artvin'e, bütün sülalen çok kalabalıksınız değil mi Resul? Kuzenler yani, öyle biliyorum ben en azından.
1: Ya hepsi orada, burada çok.
0: Orada kimse yok. Görmüştü bizim, Artvin'e.
1: Tabii. Ben oraya gittiğim zaman bana diyorlar memleketine git kafa dinle. Ben oraya gidince kafa dinlemiyorum. Yoruluyor. Ki. Kafam şişiyor.
0: Enes bunu çok iyi anlar. 75 tane amcası var ya, düğünde herkes amcasıyım diye fotoğraf çekti.
1: Sokakta halalar çağırıyorlar, ne zaman bize geleceksin? Kaçıyorum ondan ya. Al dayılar, anladın.
0: Bütün Artvin'imize buradan selam
1: beraber
0: olsun.
1: Beraber gidelim ama şimdi. Oraları beraber bir dolaşalım.
0: Şimdi bu klipte.
1: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
0: Evet.
1: Ben bu

0: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
1: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan Resul gibiyim. Resul gelmiş. Ben ama. Tarkan da bu arada benim için.
0: Number süper. One diyorsun.

0: Yapalım mı yalanları?
1: Söyleyelim istersen.
0: Yalanların lafı da geçmişken yine aynı
1: mesajı. Yalanlar mı yapalım yoksa hareketli mi dalalım?
0: Hareketli, finalde Gümüşhane Kızları var.
1: He, tamam.
0: Şimdi yalanlar aynen. Yapalım, finalde Gümüşhane Kızları tamam. Gelecek. Aç sesi, dinle bizi.

0: geliyor.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Çok az kaldı.
2: Yapıyorsun ya.
1: Sen de söylüyorsun ya.
2: Böyle bir şey yok ya.
1: Ya çok içten konuşuyor. Bayılıyorum ya. Hissedince çok ya içten konuşuyor. Hakikaten. Şeyi de yapacağız.
2: Ya bak nasip işte bak. Bana da böyle bir şey nasip oldu. Bana kardeşim işte dedin ki sana bir şey yapacağım. Senin için bir şey yapmam lazım. Yapacağım. Hı. Yaptın ya.
1: Vallahi Emre bir çalsana melodiyi ya. Çünkü kemençe kullanmamayı düşünüyoruz ya. Nasıl tınacak bakalım. Bir daha girsene soldan.
2: Kemençe fa'da galiba şu an.
1: Çıkmaz mı?
2: Oluyor.
1: Oluyor. Emre oluyor. Bir daha. Üç, dört. Tamam geldi ışıklar. Işıklar yandı. Ben de çok özledim, duydum o nizot. Emre'cim sağ ol. Demek ki neymiş tek tel olacak değil mi? 1-5, 1-4 yok bunda.
2: Ya şimdi kalabalık daha Rize, otantik, yöresel, geleneksel de.
1: Evet, biraz daha keman tarzında çaldığın zaman yakışıyor.
2: İşte şarkısına göre işte o tavrı kullanıyoruz.
1: Süper, o zaman alacağız inşallah bir kayıt senden de Emre'cim ya, bu şarkıyı. Resul'cüğüm. Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. En ilgi çeken programlarımızdan biri olacak o belli. Bölgesinden dolayı da senden dolayı da. Şimdi...
2: Bu arada ben çok zamandır takip ediyorum programı.
1: Eyvallah.
2: Kim geliyor, kim gidiyor ben herkesi her şeyi
1: görüyorsun,
2: takip
1: ediyorum.
2: Görüyorum Enes'e dedim ki Sinan abi söyle beni ne zaman alacak?
1: Abi hep sen aklımızda...
2: Biz geçen yıldan beri bayağı bir konuştuk.
1: Müthiş oldu.
2: Şimdi nasip oldu.
1: Vallahi onur verdin, şeref verdin.
2: Yani ben... Katılmayı, burada olmayı, seninle olmayı zaten istiyordum.
1: Sağ olasın.
2: Allah razı olsun.
1: Bizi çok mutlu ettin bugün buraya katılarak. Sinan'la sahnede hem senin kardeşin var hem ben de senin bir kardeşinim artık. Ve tekrar ayaklarına sağlık kardeşim. Çağrı ve Emre hoş geldiniz tekrar.
2: Kaç zamandır da görmüyorum sayende gördüm.
1: Ya bizim... Kışın biz yatıyoruz.
2: Evet ya. Kışın iş yok ya.
1: Kışın olmuyor ya.
2: Ya iyi müzik yapalım, kaliteli yapalım.
1: Her şeyde kabul
2: etmiyoruz
1: abi. Derken
2: maliyetler artıyor, ya, yükseliyor.
1: Her şeyde kabul edemiyoruz ya.
2: Olmuyor. Şimdi bayağıdır bir aydan fazladır
1: Mart'tan,
2: oturuyoruz.
1: Ama Mart'tan sonra da sıkılıyoruz değil mi görmekten birbirimizi neredeyse. Hani yeter artık.
2: Ama inşallah biraz kalabalık biraz iş
1: olsun. Ne var biliyor musun? Çok insan oldu çok nankör. Yazın diyorum ki Hayıkşehir'de uyandığını hatırlamıyorsun. Yeter artık. Kışın diyorsun ki Allah'ım bir daha... Yemin ediyorum şükürler olsun bir daha sitem etmeyeceğim. Öyle diyorsun. Öyle işte insan ondan kör. Neyse.
2: Ama işte kıymetini bilmek lazım ya. Şimdi çalışıyorlar birileri yoruldum. O bu akşama kadar ne güzel diyorum. İş aynen. Var ki çalışıyorsun.
1: Aynen öyle.
2: Yoruluyorsun doğru. Ne güzel emek var.
1: Çok teşekkürler Resul'cüğüm. Ayağına sağlık. Horon teperek bitireceğiz. İyi ki geldin o güzel enerjinle. Karadeniz'in şu anda gerçekten... Volkan abi de buradan bir kere daha rahmetli alalım. Volkan Konak'tan sonraki en büyük temsilcisi Resul Dindar'dır. Bu net. O yüzden sana gözümüz gibi bakmamız lazım.
2: Değerli, yine yöremizde çok değerli sanatçılarımız
1: var. Onların bayrağını taşıdığın için
2: güzelliğin.
1: Öyle düşünüyoruz.
2: Sen çok iyi bir
1: sağ ol,
2: insansın.
1: Sağ ol, Allah razı olsun
2: İyi
1: kardeşim.
2: Kalpli birisin.
1: İyi ki geldin.
2: Seni tanımak
1: ben
2: lazım.
1: De seni, sağ olasın.
2: Seni tanımak lazım.
1: Sağ ol. Istersin.
2: Özellikle. Sağ
1: İyi
2: ol.
1: İyi ki geldin. Var şimdi o. Gümüşhane yöresine ait bir türküyle herhalde bitireceğiz değil mi? Gümüşhane kızları çok meşhurdur, çok ünlüdür. Gümüşhane'ye buradan selam olsun, Artvin'e selam olsun, Kars'a selam olsun. Herkesin yaşadığı, doğduğu bölgeleri selam olsun. Hepiniz seviyoruz ama bugün Karadeniz biraz torpilliydi bizde. İyi ki varsınız, bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun, sesi de açın. Görüşürüz.

Duş salabimde Persil toz deterjan 389 lira. Omo Express Fresh ikili sıvı çamaşır deterjanı 279 lira.

0: Harikasın.
1: Siz de.
0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesinden hepinize selamlar, sevgiler. Bu hafta iki tane Gönül isimli şarkıyla başladık. Biri Aldırma Gönül.

0: görüldü. Diğer de Fikret Kızılok ve Sami Özkanoğlu. Sami Özkanoğlu'nun çok ismi zikredilmiyor ama bu Gönül şarkısında gerçekten beste olarak kendisinin büyük emeği var. Tabii ki gönül deyince işimiz gönül işi olduğu için hepimizin gönülden yaptığımız bir işin içindeyiz meslek olarak. Tabii ki bu bizim mesleğimiz ama en çok gönüllü aradığımız yerde aynı zamanda biliyorsun bu iş gönülsüz olmayacak bir iştir.
1: Kesinlikle.
0: Yani akıl bize hep yol gösterici oluyor. Aklımız yol gösterici ama gönül yola çıkaran taraf oluyor. Ve
1: Çok güzel
0: gönül nedir
1: söyledin.
0: diye tarif et desem hepimiz herhalde gönülü çok farklı tarif ederiz. Şimdi sırada benim çalacağım bir enstrümantal var. Çok sevdiğim bir şarkı bu.
1: Bu bana gelsin ama
0: Bu
1: bu.
0: sana
1: Ben çok
0: gelsin.
1: severim bu şarkıyı.
0: Bu şarkıyı çok sevenler var. Benim gibi, senin gibi.
1: Yok.
0: Şimdi klarnetten dinleyeceğiz.
1: Dinleyelim.
0: Kara aç diyoruz.

0: Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Elinize sağlık. Ne güzel bir
1: Muhteşemdi
0: Sezen
1: tek
0: Aksu bestesidir,
1: kelimeyle.
0: Değil mi?
1: Çok muhteşemdi. Kelimeler kifayetsiz.
0: Bunu itiraf edeyim. Sen seslendirmiştin ve etkilendiğim için bugün enstrümantal çaldım.
1: Ay ne güzel. Ben çok severim bu eseri. Senden de dinlemek ama
0: Evet, senin
1: çok
0: yorumun da bir
1: ayrıydı.
0: başkaydı ama
1: Ay
0: onu da
1: çok
0: unutmadım.
1: teşekkür ediyorum. Çok
0: Gönlünüze
1: teşekkür
0: sağlık
1: ederim.
0: arkadaşlar. İstersen diğer parçalarımızı
1: Hemen
0: tek tek
1: devam edelim.
0: seslendirelim.
1: Yine Sezen Aksu'dan devam edeceğiz. İki
0: Aynen.
1: çok güzel şarkısını söyleyeceğim. Geri dön diyeceğiz.
0: O.
1: Önce sonra da tükeneceğiz.
0: Hemen
1: Hemen.
0: sabırsızlıkla.

0: Çok güzeldi. Herkesin eline sağlık. Harika.
1: Bravo.
0: Yani yaşayan bir ozan kadın. Kadın ozan.
1: Evet. Gerçekten.
0: Her dönemde böyle denk gelmez. Hani derler ya, ne mutlu ki aynı dönemde,
1: Çok
0: yaşadığımız
1: şanssız,
0: dönemde
1: çok çok
0: şahit
1: çok
0: olduğumuz bir
1: özel bir
0: isim.
1: insan gerçekten.
0: Üretkenliği zaten tartışılmaz. Ama bakarsınız bazen bir melodi çok güzel olabilir. Söz onun yanında o kadar derin olmayabilir. Ya da söz çok derindir, melodi çok. Sezen Aksu bestelerinde hem söz hem melodiler oldukça zengin ve hani bazen çok bildiğimiz gibi şarkılarını bile eğer notadan takip etmiyorsak gerçekten yollar fark edebilir yani. Bir anda değişik bir yere çıkabiliyorsunuz. O yüzden bestelerdeki o yüksek kaliteli melodiler ve aynı zamanda o düzenlemeler bir ders niteliğinde baktığın zaman.
1: Çok çok
0: Yani bir
1: haklısın.
0: ders, bir okul gibi. Sezen Aksu'ya Allah sağlık, sıhhat versin diyelim. Nefesi daim olsun. Bu güzel melodiler akıp devam etsin
1: Evet.
0: hayatımızda. Şimdi biliyorsun sırada çok güzel iki tane şarkımız var. Senin de bahsettiğin gibi. Ama gel bir değişiklik yapalım. Ben bekledim de gelmediğini. Enstrümantal çalayım. Arkasından gelen yıldızların altında. Sen de ona sözü söyle. Ne
1: Tamam,
0: dersin?
1: süper olur.

0: Şimdi ben bir tane enstrümantalle seni dinlendireyim Ece.
1: Harika.
0: Çok güzel bir beste var. Bestesi Avni Anıl hocamıza, Allah rahmet eylesin, ait. Öyle dudak büküp hor gözle bakma diyor. Yani ah bu şarkıların gözü kör olsun. Şimdi klarnetle dinleyelim.

0: Elinize sağlık. Sağ olun arkadaşlar. Alpçim, senin de bütün ellerinde ayrı bir marifet var. 10 parmağında 10 marifet, fazlası var hatta Alp'te. Gördüğünüz gibi darbuka ile başladı, davulla devam etti. Türker'in bunu görmesi lazım bence arkadaşlar. Tabii Türker olmadığı için bugün bol bol konuşuyoruz Türker'e. Çok seviyoruz Türker'i bu
1: Evet,
0: arada.
1: çok selamlar olsun buradan.
0: Ne söyleyeceksin?
1: Evet, şimdi Babuba diyeceğiz.
0: Aa bak,
1: Evet.
0: bununla ilgili bir şey var, onu söyleyelim de öyle
1: Hı
0: gir. Şimdi biliyorsun sevgili Gülay Sezer,
1: hı.
0: babasının bestesi bu.
1: Evet.
0: Hikayesi hüzünlü. Bunu daha önce programımızda da anlatmıştı kendisi.
1: Evet.
0: Bu hüzünlü olan bir şarkı olması, daha doğrusu beste olmasına rağmen türkü formunda hızlı çalındığı için çok neşeliymiş gibi algılanıyor. Hatta programda anlattığına göre Neşet Ertaş, rahmetli büyük usta Neşet Ertaş demiş ki babasına, ben bunu demiş böyle ağıt olarak dinlemeyi çok arzu ederdim. Ve bu gerçekten de babasının aslında bu duyguda yazdığını
1: Evet.
0: hissetti.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Harika bir beste. Gerçekten çok çalınıyor.
1: Çok seviliyor.
0: Kaç yıldır ben hatırladığım, bunun kayıt yıllarını falan çok net hatırlıyorum. O günden bugüne kadar hani böyle bütün sahnelere yerleşmiş ve repertuarda hep aynı yerde duruyor. Ve çok da keyifli yani aslında
1: Çok,
0: söylemesi de çalması da.
1: Çok.
0: Buradan Gülay'a da çok selam ve sevgilerimizi gönderelim. Çok kıymetli
1: Gönderelim.
0: bir ses, çok da değerli bir arkadaş. Şimdi çok güzel bir şarkı geldi. Bak bu şarkıya bayılırım işte.
1: Evet.
0: Bu şarkı çok yorumlandı bu arada. Yani az bir zamandır değil yani. Ta ki Barış Manço'dan beri, Barış Manço'nun sesinden de dinledik, sevdik. Her dönemde ama her dönemde ne zaman böyle biraz uzun bir aradan sonra hatırlansa yeniden gündeme gelen bir şarkı oluyor. Ve hem gençler hem önceki kuşak, daha eski kuşak, yeni jenerasyon hepsi bu şarkıyı çok seviyor. Ve sadece bir hassasiyet var bu şarkıyla ilgili. Bunu belirtmek istiyorum, altını da çizmek istiyorum. Bir müzik insanı olarak bunu söylemek, söylememek daha doğrusu aldığım eğitimi, bu işteki bir tecrübemi çöpe atmam demek. O yüzden söyleyeceğim. Evet, bunu yeni jenerasyondaki arkadaşların yapması çok güzel. Her türlü kitlelere ulaşabilmeleri muazzam bir şey. Lakin parçayı yanlış çalıyorlar. Yani bu Gamze'deyim şarkısının koma dediğimiz sesini yok ediyorlar. Ki bu şarkının özü de oradadır. O koma sesi iyi veremeyen klarnetçiler mi dersin? İyi söylemeyen sesler mi dersin? Aklına ne geliyorsa. Ve hatta ve hatta bemol basana kadar duyuyorum. Yani bemol basıyor. Bu hassasiyetleri niye anlatıyoruz burada? Çünkü bizim okuldan aldığımız, öğrendiğimiz, müziğin ilmini öğrendiğimiz yer bize bunu öğretti. Ve bestecilerin de hakkına, yazdıklarına saygı duyulması gerektiğini bildirmek zorundayız. Çünkü bir insan kendi bestesinin değiştirilmesini ve yanlış yorumlanmasını asla istemez. Bir besteci için en acı şey de budur. Ama maalesef bu parçayı bemol, natural, her türlü şekilde yorumluyorlar. Ona rağmen çok seviliyor. Ona rağmen çok seviliyor. Şimdi bunu seslendirelim.

0: Heh. Harikasınız valla.
1: Oh, ne güzel
0: yangın oldu ya gerçekten.
1: Çok.
0: Gerçekten yangın oldu. Parçayı seslendirirken enerji çok yüksek oldu bu sefer.
1: Çok sevdim bu parçayı, çok güzeldi.
0: Ben de çok sevdim. Herkese bir heyecan geldi, bir tansiyon arttı bir anda değil mi?
1: Kendimize geldik.
0: Yani elinize sağlık arkadaşlar. Bu hafta da her şey mükemmeldi. Sayenizde hep birlikte güzel güzel müzikler yaptık. İyi ki Serkan Çağrı sahnesine geldik. Beraber güzel şeyler yaptık bugün de. Senin de gönlüne

0: Çok
1: Sağlık
0: teşekkür
1: Ece.
0: ediyorum. Ben de sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizlerle müzik yapmak çok büyük bir keyif. O keyfi
1: Çok
0: birlikte
1: sağ ol.
0: aldığımızı
1: Çok sağ ol.
0: düşünüyorum.
1: Hep beraber birlikte yapıyoruz bunu. Sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona erdi. Tabii ki son şarkımız Olanlar Oldu diyeceğiz ve programımızı bitireceğiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Herkese merhabalar. Irmak Aracı'yla Dünden Bugünü programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş
2: Teşekkürler.
1: Bulduk. Sen nasılsın Irmak'cığım?
0: Teşekkür ederim. Çok yakışıklı gözüküyorsunuz hepiniz.
1: Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler.
0: Nasılsınız? Nasıl gidiyor müzik hayatınız? Ne durumda?
1: Çok güzel gidiyor valla. Öncelikle bugün burada olduğunuz için çok mutlu olduk.
0: Ya mutluluk bana
1: hayırlı olsun.
0: İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Çok iyi hissediyoruz şu anda kendimizi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da burada, onları da görmüş olduk. Gayet güzel gidiyor her şey. Yani konserlerimiz güzel gidiyor. Bayağı
0: sonunuzda devam ediyor, görüyorum.
2: Yoğun bir şekilde.
1: Onun dışında da konser olmadığı günler yine müzik var, stüdyo var, işte yeni şarkılar var. Biraz sonra zaten onlardan da bahsederiz. Yani müzik de gidiyor çok şükür. Sevdiğimiz işi, sevdiğimiz arkadaşlarımızla beraber yapmak, çok mutluyuz yani.
0: Çok çok kıymetli gerçekten. Peki şey merak ediyorum, Kafadar nasıl doğdu? Yani nasıl bir araya geldiniz? Nasıl bir ilerleme? Onu çok merak ediyorum. Hüseyin abi nasıl?
1: Pandemide yani o süreç zaten bütün dünyadaki insanlar için çok sıkıntılı bir süreçti. Müzisyenler için bence ekstra bir sıkıntılı bir süreçti. İşte Timur abiyle zaten biz 30 yıldır falan konservatuardan tanıştığımız için aradı, dedi ki böyle bir şey dedi yapan mıyız dedi. Kusura bakma şarkısını dinlemiş. Senin oğlun her şeyde okey abi dedim.
0: Ne güzel bu. Böyle bir
1: öyle
0: dosta
1: bir
0: sahip olmak da çok kıymetli.
1: Evet. Ya bütün şey için, bütün biz yaş grubu için Timur abi öyle bir abidir.
0: Evet, biliyorum.
1: Öyle olunca sen ne dersen olur abi, seve seve dedim ve çok mutlu olmuştum. İşte sonra Kusura Bakma şarkısının hemen aranjesi başladı. İlk şarkımız bayağı da dinlendi Kusura
0: Maşallah.
1: Bakma. Yani Kafalar öyle. Timur abinin bir telefonuyla doğdu yani.
0: Evet. Ne güzel. Peki şey merak ediyorum. Aranjörlerinizi kendiniz mi yapıyorsunuz? Yoksa işte yardım aldığınız düzenlemede aranjörler oluyor mu?
3: Tabii hep böyle, çünkü ben yaklaşık 35 yıldır Türkiye'deki tüm albümlerde çalıyorum. Ve herkes de benim ya kardeşim, ya abim, ya da arkadaşım. Kimsenin gönlü kalmasın diye her şarkımızı her bir arkadaşımdan, kardeşimden çalışıyoruz. Tabii ki fikirlerimiz oluyor ama o kadar güzel bir stüdyo ortamı geçiyor ki ya stüdyo, orada en mutlu olduğum yer bir de benim stüdyo. Hani o kadar güzel bir şekilde aranje ediyoruz ki şarkılarımızı, o kadar mutlu ilerliyoruz ki kimsenin de gönlü kalmasın diye ben o şeylere çok dikkat ederim. Herkes böyle kafada da bir nokta, yani böyle bir iz bırakmak istiyor herkes de. Ve herkesten de buradan Sezgin abiden de, Mert'ten de, Emin
0: Hanım'dan
3: da, herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Çağlar Dal da,
1: Cüneyt Yamaner.
3: Cüneyt, evet. Yani herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Kafalarda onların emeği gerçekten çok fazla.
0: Çok kesinlikle. Ellerine kollarına sağlık onların da.
3: Ve şarkı seçimi de şey, yani hani bizim bir grubumuz var. WhatsApp grubu da var. Konuşmadığımız herhalde bir 24 saatte bir herhalde bir şeydir. Böyle bir 8 saat uyuma arası. Onun haricinde hep sürekli telefondayızdır. Yan yana olmasak bile.
0: Yani normal hayatta da o zaman anlaşıyorsunuz
3: evet, tabii,
0: bayağı
3: tabii,
0: değil
3: tabii,
0: mi?
3: Tabii tabii tabii.
0: Maşallah.
3: Şarkıyı oraya bir gönderiyoruz. İlk önce Özgen'den bir yanıt geliyor. Abi bunda emin miyiz? Tabii. Genelde şarkı seçimlerinde de o Özgen karar veriyor. Hüseyin de aranje kısmında ve diğer kısımlarda. Ben sadece işin okumu ve cello isterlerse
0: hepiniz
3: cello çalıyorum
0: ayrı
3: bir
0: ayrı,
3: de.
0: bence çok değerlisiniz.
3: Çok sağ
0: En
3: olun.
0: başta
3: Çok
0: zaten
3: teşekkürler.
0: hepiniz müzisyeniz. Ve oradan gelmenin de çok kıymetli olduğuna inanıyorum ben. Oradan böyle bir grup kurma, işte dostane bir şekilde birbirini sarma bence çok kıymetli. Kusura Bakma şarkısından bahsettiniz. Hepimizin diline pelesenk oldu zaten. Çok güzel bir şekilde yorumladınız, icra ettiniz. Siz de isterseniz onu bir sizden duyalım
3: Tabii
0: derim ben
3: ki.
0: sıcağı sıcağına.
3: Seve seve.

0: Ne güzel bir yorum. Böyle
1: Teşekkür
0: sanki
1: ederim.
0: dinlerken hani üçünüzün böyle tek bir vücut olduğunu hissediyorum. Yani hani sanki orada farklı bir enstrüman, işte farklı bir vokal, farklı bir tel yok da hepiniz böyle bir gibisiniz ve bu muazzam bir uyum bence. Gerçekten çok şanslısınız.
1: Çok
0: Öyle
1: teşekkür ederiz
0: düşünüyorum.
1: ya. Çok teşekkür ederiz
0: Çok da
1: Ömer.
0: güzel
1: Çok
0: yorumlamışsınız.
1: sağ ol
0: Müthiş
1: canım.
0: gerçekten. Şeyi merak ediyorum. Sahnede böyle mesela modunuz düştü birinizin. Olur ya yani insanlık hali hepinizde oluyor. Böyle en çok kim gaza getiriyor? Kim böyle tamam abi hani sakinleşelim diyor. Ben Hüseyin abinin olduğunu düşünüyorum ama doğru mu?
1: Aslında tam doğru değil ama yani bazen çok nadir de olsa modumuzun düştüğü oluyor. Genelde Timur abi toparlar bizi öyle bir durumlarda. Timur abi hemen bir bakışıyla bile bizi o kadar iyi tanıyor ki yani hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz da. Şeyle de alakası olabilir ya Armakçıman'ın. Hani bir insanı abi görmek gerçekten. O yüzden onun bir bakışı, bir gülmesi bile bizi,
2: Direkt
1: modumuzu
2: motive ediyor ya.
1: yükseltir yani.
0: Ama sanki komiklikleri Hüseyin abi yapıyor
1: Ben biraz
0: gibi.
1: gizli komik ama.
0: Doğru mu? Biraz öyle
1: Şu bakış,
0: hissediyorum
1: şu
0: yani.
1: böyle yaptı ya işte.
0: Peki mesela... Özür dilerim
1: Çok
0: abi.
1: özür dilerim. Bugün bile arabada gelirken konuştuk hatta. Geçen gün bir şey oldu. Ya sahnede, şimdi reel çalımlarda, live çalımlarda hata olmalı zaten. O da bizim birazcık müzisyen olarak takıntılığımızdan kaynaklanıyor. Ama günün sonunda her zaman şuna bakmak lazım. Önemli olan şarkıya ne kadar hizmet ettiğindir.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Gerçekten, ya da önünüzdeki solistinize ne kadar hizmet ettiğinizdir. Olacak mı hatalar? Olmak zorunda ya. O da onun güzelliğidir. Bazen çok
0: Tuzu
1: takılıyorlar.
0: biberi o da.
1: Evet, ikisi de çok takılıyor. Ben de bugün arabada dedim.
2: Evet, buraya
1: Ya ne
2: gelirken
1: olur dedim,
2: konuştuk.
1: gülün gülün. Yani gülün yani. Çünkü orada 2,5 saat bizim sahnelerimiz

0: işte 2 saat, 2,5 saat sürüyor. Orada güzel anılar bırakmak için orada gittik.
1: Ben de hep bu fikirdeyim abi. Yani hani sanki böyle benim için de geçerli. Hani elimden geldiğince orkestra arkadaşlarıma da bunu paylaşmaya çalışıyorum. Yani hani eğlenelim.
0: Evet ya.
1: Çünkü hatalar mutlaka olacaktır işte, gerek o taraftan gerek bizden. Eğlenmek, yani güzel anı bırakmak en
0: En
1: kıymetlisi
0: güzeli
1: bence. Bir
0: evet
1: de
0: ya.
1: yani hatasız ne var ki? Albüm kaydı da değil gün sonunda. Ama ben anlıyorum da tabii ki bu işin işte okulunu okumuş, okumasa dahi alaylı olup senelerini vermiş birçok müzisyen arkadaşımız var. İşte iyi kulak da hemen onu galiba çekiyor ve belirliyor ne yazık ki. O biraz mükemmelliyetçi olmakla da alakalı. Bence o da
0: Müzisyen
1: tercih
0: şey
1: mi,
0: işte
1: doğru
0: o.
1: mu?
0: Evet. Yani o aslında şöyle, ne hepimiz aynı şekilde. Bu arada Timur abi hariç biz Hüseyin abiyle böyle sahnede biraz çalımlara falan çok takılıyoruz. Ha Timur abi şey yapıyor. Mesela kulise çıkıyoruz böyle işten sonra. Gelin bakayım diyor. Oturuyoruz falan böyle. Diyor ki niye takıyorsunuz bu kadar diyor. Yani örnek veriyorum işte mekancı mutlu mu mutlu, konseri izlemeye gelenler mutlu mu mutlu, işte ekip mutlu mu mutlu, siz niye mutlu değilsiniz diyor. Ya abi işte şurada yanlış çaldılar falan. Oğlum diyor bu olacak zaten diyor.
1: Tabii ki.
0: Bu diyor olmazsa diyor zaten diyor müzik olmaz diyor. Müzik aslında diyor öyle çıkan bir
1: Nota
0: şey.
1: not devam ediyor
0: Aynen
1: demektir
0: öyle.
1: bence bu
0: Evet
1: olmuyorsa.
0: ya, yani
1: Katılıyorum
0: anı
1: ona.
0: yaşamak, anda olmak ve hata yapmayı da güzellikle kabul etmek çok önemlidir Irmak. Stüdyoda bile bazen, mesela ben onu bir kere yaşamıştım. Bir şarkıda işte cello ile eşlik ettiğim bir şarkıda solo olarak bir yerde ufacık bir entonasyon vardı. Sonra ben girdim orayı düzeltmeye. Düzelttikten sonra dedim ki eskisini kullanabilir miyiz dedim. Çünkü o ruh,
1: Ondaki tat
0: evet
1: olmadı.
0: makine her şey harikaydı ama o duygu işte şarkıya hizmet etme o başka bir şey ya.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten öyle.
1: Katılıyorum. Ben de size bir şarkı söylemek
0: Tabii
1: istiyorum
0: ki çok
1: müsaade
0: seviniriz.
1: ederseniz.

0: Ne güzel söylediniz, ne güzel çaldınız. Orkestra arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
2: Şarkı güzel olunca.
1: Evet.
0: Çok teşekkür. O zaman ben bir şarkı, eğer siz de isterseniz böyle birlikte, hatta stüdyoya girdiğimiz bir zaman size bir şarkı hediye etmek ve sizin okumanızı, çalmanızı çok çok isterim.
2: Bayılırız. Biz de çok
1: biz
2: isteriz.
1: Biz şeref duyarız.
0: Estağfurullah. Öyle bir güzel bir şey yapalım istiyorum. Şimdi arayı böyle çok soğutmadan sizden böyle bir şarkı daha alsam mı, yoksa biraz muhabbet mi edelim, size bırakıyorum bu sefer.
1: Şarkı da alabiliriz.
0: Tamam, şarkı alalım. Tamam. Şöyle kulaklarımızın pası silinsin.

0: solist bir adam değilimdir. Hani
1: Hiç
0: yok yani
1: hiç
0: benim,
1: ya
0: ben sadece hani
1: yok değil.
0: müzik ve en sonunda geçen hafta işte provada şey dedim. Ya ne istiyorsunuz benden? Bırakın ben en azından dinleyeyim dedim yani. Hani belki benim de bir fikrim olur. Onlar da sağ olsunlar beni yormamak için. Hani abi gelsin okusun da hemen. Ben de onu o paylaşım. Çünkü prova anı çok önemlidir. Ve provada enteresan bir şey de yakalayabilirsin.
1: Evet,
0: Gerçekten
1: kesinlikle
0: başka bir şey de
1: katılıyorum buna.
0: yakalayabilirsin. Ve prova gerçekten çok önemlidir. O anda hep beraber aynı ortamda olmak, aynı havayı teneffüs etmek. Yani düşün bize ilk kafadar olarak şey yaptılar. Yaptık bir yere gittik. Bize dediler ki abi sizin kulisiniz burası. Evet, orkestranın kulisi burası. Biz dedik ki öyle bir şey olamaz.
1: Öyle bir şey
0: Biz direkt o
1: olmaz.
0: kulise geçtik. Oraya dedi kim geçiyorsa geçsin. Yani
1: Çok çok
0: çünkü öyle
1: kıymetli
0: değil.
1: ya
0: 35 sene
1: kulisler.
0: olmuş Irmak ve
1: Evet.
0: kolay bir şey değil yani o.
1: Kesinlikle
0: Hani
1: öyle. Ama orkestranın yanınızdaki işte arkadaşlar da mutlaka önceden hani tanıp
0: tabii
1: hani
0: hepsi
1: bildiğiniz
0: bizim
1: arkadaşlar
0: arkadaşımız.
1: da olduğu
0: Evet.
1: için o da çok
0: Çok
1: kıymetli.
0: eski
1: Katılıyorum.
0: arkadaşlar.
1: Peki sahnedeyken böyle iş tavı dediğiniz bir an oluyor mu? Yani evet hani gerçekten bu işi yapıyoruz ve hani bunun karşılığı dediğiniz şey nedir?
0: Ya ben şeyde çok etkilenmiştim. Adana Kültür Yolları Festivali kapsamında Altın Portakal şey festivalinde çıkmıştık. Ben içeriye dedim ki Burak vardır, Burak o da bizim kardeşimizdir.
1: Çok güler yüzlü oluyor. Bir
0: Evet,
1: cinnet öyle
0: evet.
1: gerçekten.
0: Ondan sonra dedim ki ya içerisi nasıl yani açık hava konseriydi. Nasıl dedim? Abi kalabalık boş ver boş ver bakma falan. Oraya da bir şey çekmişler. Böyle branda
1: Perde
0: gibi perde
1: gibi.
0: gibi bir şey çekmişler. Bana da göstermiyorlar. Ben sahneye bir çıktım Irmak.
1: Yıkılıyor.
0: Birden dedim geldin aklıma diye bir ses geldi. Ben gözüm doldu
1: İnanılmaz.
0: ağlamaya başladım. Hüseyin'e baktım. Allah'ım dedim binlerce defa hamdolsun çünkü bunun için yaptık.
1: Değil mi?
0: Hani gerçekten beraberce söyleyelim. Kafadarın aslında ben her zaman söylediğim şey şu. Kafadar demek beraberce şarkı okumak demek. Kafadar grubunun amacı çıkıp sadece şarkı söylemek değil, beraberce şarkı söylemek. Onu başardığın an evet, okey yani.
1: Kes.
0: O gün çok heyecanlı bir
1: Evet. gündü. Ben de araya girdim.
0: Evet.
1: Ben şeyi yapıyorum. Hoş geldiniz anonsunu. O gün kekelemekten artık ön sırada insanların bana güldüğünü gördüm. Çok kalabalık, Ya
0: çok
1: samimi
0: heyecanlı.
1: gelmiştir o
0: Evet.
1: mutlaka ya.
0: Evet.
1: Önemli olan zaten
0: Evet.
1: samimiyet benim için de. Şimdi bir hazır böyle arabeskten de bir tık bahsetmişken yapalım mı bir akşam güneşi?
0: Yapalım.
1: Haydi
0: Hadi
1: bakalım.
0: bakalım.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Senin de canım.
0: Evet, birkaç sorum var şimdi sizlere. Merak ettiğim şeyler. Kendi tarzınızı oluştururken işte kimlerden ilham aldığınızı merak ediyorum. Ama böyle teker teker merak ediyorum.
2: Tabii yani şöyle yaşım itibariyle hani şimdi abilerim oldukları için ben çok şey dinledim, rock müzik falan dinledim. Yani sahnedeki çalımlarımıza da bu dinlediğim müzikleri uydurmaya çalışıyorum aslında. Yani isim olarak vermem gerekiyorsa Mor ve Ötesi diyebilirim. Çok severim. İşte yurt dışından da böyle biraz daha ağır gruplar, işte Metallica'lar, Megadeth'ler falan. Öyle yani, benim bu şekilde.
0: Sizden alabilir miyim?
3: Ya ben Türk Müziği İslam Türk Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olduğum için Türk sanat müziği ile halk müziği ile büyüdük. Aslında klarnet de batı müziği eğitimi almıştım. Ama gerçekten Türk sanat müziği ve halk müziğini inanılmaz severek dinlerim. Onun dışında benim hayatımda herhalde en büyük dinlediğim insan açık ara Müslüm Gürses'ti ben. Bütün albümlerini, yani hepsini tabii ki değildir ama bir 70 küsür tane albümü de vardı eski kasetlerinde. O yüzden Müslüm Gürses benim şeyimdir tabii. Şimdi kafalardaki müzik Timur abi de daha doğru anlatır benden. Aslında hepsinin bir harmanı gibi yani başarabilir.
0: Çok da
3: Tat ne
0: güzel
3: mutlu
0: geçiyor
3: bize.
0: bizi gerçekten dinleyicilere, izleyicilere. Bunu tüm samimiyetimle
1: Yani
0: söylüyorum.
1: ben Kafadar'da hep şey istedim. Şimdi Kafadar tamamen bir müzisyen grup olduğu için kendimize ait bir şey yaratmaya çalışıyoruz. Aslında henüz tam oluşmuş değil. Ama elimizden geldiğince onu yakalamaya çalışıyoruz. Mesela diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu. Yani bir anda bakıyorsunuz Kusura Bakma'yı dinliyorsunuz, bir anda Kaç Kadeh Kırıldı'yı dinliyorsunuz ama bir anda Yaz Dostum Çöpçülere giriyoruz, bir anda Ankara Havalarına. Yani şey istiyorum ben Kafalar'da, evet geldik, oturduk, kulağımız yorulmadı, iyice ne güzelce dinledik, güzel bir müzik dinledik ve şu anda da gidiyoruz, eğlendik ve gidiyoruz. Evet, bir şeyler daha güzel bir şeyler, daha hani işin içine daha doğrusu başka şeyler de katmak istiyoruz. Mesela orkestrayı daha da büyütmek istiyorum. Yani şöyle bir 10 kişilik yaylı grubu
0: Oh,
1: olsun. Şöyle
0: maşallah.
1: 4 kişilik bir brass ekibi olsun.
0: Ne
1: Atıyorum
0: güzel
1: 3 tane
0: olur.
1: vokal. Yani çünkü ben hani Sezen Hanım'ın sahnesinde çalıştım 4 yıl. 2 yılda Tarkan, en sonunda 6 yıl Ebru Gündeş'le çalışıyordum. Ve bu sahnelerde biz hep 35-40 kişiydik. İnşallah o şeye çıkarız ve o seviyeye geliriz de inşallah hep beraberce tüm müzisyen arkadaşlarımla Kafalar'da beraberce müzik yaparız.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Çok daha güzel yerlerde
1: İnşallah,
0: sizleri
1: inşallah.
0: göreceğimizden ben eminim. Ben diyorum ki bir telefon mu yapsak?
1: Hadi
0: Ne
1: be.
0: dersiniz?
1: Evet.
0: Ne olur.
1: Tamam. Hakan abiye de buradan selamlar olsun Sayın Hakan Altuna.

0: ki geldiniz. İyi ki varsınız.
1: Sen
0: Bugün
1: de.
0: Sizi
1: Sen
0: burada
1: öyle.
0: gördüğüm için bütün ekip arkadaşlarım adına konuşuyorum. Çok çok mutluyuz. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri çok seviyorum.
2: Biz de
0: en
2: seni
0: kısa
2: çok
0: zamanda o
2: seviyoruz.
0: stüdyoya ben de gelmek istiyorum.
1: İnşallah.
0: Lütfen bunun da sözünü bir
3: Çok
0: alalım.
3: mutlu oluruz valla.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben diyorum ki böyle hareketli bir şarkıyla izleyicilerimize veda edelim.
1: Tabii.
0: Kim Bu Gözlerindeki Yabancı'yı söyler
3: Olur.
0: miyiz hep
3: Olur.
0: birlikte? Tüm orkestra arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kocaman alkışlar onlara gelsin. Kafadar grubuna da aynı şekilde iyi ki varlar, iyi ki geldiler. Ekranları başındaki dinleyicilerimiz, her birinize çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Umuyorum ki sizler de eğlenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.

Türk halk müziğinin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emine Koç. Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek, sonsuza dek.

gün bile görmesem içime hasret dolar. Dünyaları verseler gün.

Çok çok teşekkürler ediyorum efendim. Aslı olan şarkılarda yine birlikteyiz. Çok güzel bir akşam diliyorum. Müzik dolu, keyif dolu. Çok güzel bir eserle açtık. Senede bir gün beklerim yolunu diyor. Nasıl dokunaklı sözler? Hani hakikaten ağlamamak için zor tutuyor insan kendisini. Şimdi hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Ekranların çok önemli ve değerli bir jönü aslında. Yani onu televizyon dizilerinden, filmlerinden de çok yakından tanıyorsunuz. Gerçek bir beyefendi, gerçekten süper de bir sanatkar. Alkışlar sevgili Keremcan için geliyor.

0: İşte bu ya. Harikasınız. Bu nasıl? Müthiş orkestra. Harikasınız.
1: Orkestra.
0: Nasıl?
1: Tarkan Ergüzel ve müthiş. Değerli ekibiyle böyle meşk ediyoruz.
0: Harikasınız.
1: Sen de bugün bize şeref verdin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Bu ne şıklık, bu ne yakışıklılık böyle. Ya,
0: teşekkür ederim efendim.
1: Ay, şu düşünü alalım bari. Görüntümüz güzel olsun.
0: Güzel olsun.
1: Evet. Nasılsın? Herkes seni çok özledi bu arada.
0: Evet. Ben de evet. Sizi.
1: İyi ki geldin. Peki neler yapıyor son dönemde sevgili Kerem?
0: Kerem deme, annem seyrediyor. Keremcem demen lazım.
1: Annenin ellerinden öpüyorum. Evet,
0: lütfen.
1: Nerede
0: lütfen.
1: Annemiz şu anda?
0: Bodrum'dalar.
1: Bodrum'dalar.
0: Biz de bayramda gidemedik ama evet. Sonra gideceğiz.
1: Ha, bak,
0: ellerini
1: git.
0: Öpeceğiz. Tabii git. Ki. Tabii ki.
1: Gitmediğin her gün için o kadar üzülürsün ki.
0: Ah, demeyelim.
1: Yani
0: demeyelim.
1: Ben biraz yaralıyım ya.
0: Demeyelim.
1: Anneler benim için çok kıymetli, çok kutsal.
0: Hepimiz için. Ha,
1: herkes için tabii.
0: Tabii ki. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Benim işte çocuğum olmadığı için bir de.
0: Canım benim.
1: O yüzden başka bir yeri var.
0: İyisin.
1: Annem hem çocuğum gibi de o sebeple. Sebeple böyle her fırsatta anneyi babayı gör.
0: Geçen gün bir dostlarımız vardı. Onların yanında ben annemle biraz çocuk gibi konuşurum. Böyle sevgilem derim ben ona.
1: Sevgilem.
2: Sevgilem.
1: Ha, sevgilim.
0: 2 yaşında, 5 yaşında dedi ki neden annenle çocuk gibi konuşuyorsun dedi. Dedim ki çünkü büyükken onlar bizimle çocuk gibi konuşuyor. Büyüdükleri zaman biz onlarla çocuk. Dünyanın kuralı bu.
1: Ne evet. Güzel söyledin canım benim ya. Çok güzel söyledin. Buradan tüm annelere sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Annecini de ellerinden öpelim.
0: Sağ olun.
1: Peki seni hem televizyon dizilerinde görüyoruz. Bayılıyoruz, çok seviyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Gerçekten. Hemen o ilk soruyu sormak istiyorum. Hangi taraf daha ağır basıyor? Bana da çok sorarlar. Şarkıcılık mı, televizyon programcılığı mı diye. Ben de sana aynı soruyu sorayım. Oyunculuk mu, şarkıcılık mı? Ya,
0: müzik benim kalbime giren ilk aşk. O yüzden müziğin yeri farklı tabii ki. Sette olmayı çok seviyorum. Kameralar karşısında, sahnede olmayı, oyunculukta çok seviyorum. Ama müziğin yeri ayrı tabii ki.
1: O zaman bir tane ben söyleyeyim mi?
0: Hadi,
1: sen
0: bekliyorum.
1: İstirahat ederken, soluklanırken.
0: Keyifle dinliyorum.
1: Hadi o zaman şefim, buyurun.

0: teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettin.
1: Ah teşekkürler. Ay,
0: harika misin? Değil mi?
1: Çok gitar çalmaya ilk başladığım günden beri söylediğim bir şarkıdır bu. Evet. Konserlerimde de yer veriyorum.
0: Nefis.
1: Sevgili rahmetli Edip Akbayram hocamızı ana ana.
0: Çok güzel oldu.
1: Hüzünlü. Evet evet çok güzel oldu.
0: Değil, buradan da almış olduk
1: evet,
0: bir kere
1: daha. Evet almış olduk. Alkışlar ona gitsin.
0: Evet alkışlar gerçekten Edip Akbayram için. Rica edelim. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Normalde pek konuk burası mümkün olmuyor ama bugün beni kırmadılar. Malumunuz efendim benim doğum günümdü ya hani 4 Haziran. Göremediklerim vardı. Duyunca bir de seni çok sevenler vardı. Bana sürpriz yaptılar. Şu anda burada çok sevgili efendim gelin ve kayınvalidelerim ve eşleriyle geldiler. Biz kocaman bir aileyiz. Her gün evinizde beni konuk alıyorsunuz ve gerçekten beni reytinglerde zirveye taşıdınız. Size çok çok teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Biz de sizin hani biraz kafanızı dağıtacak, biraz mutlu edecek. Güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. İşte TRT'miz, güzel TRT'mizde de, TRT müziğimizde de müziğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Aynen senin olduğu gibi benim de ilk merhaba demem 92 yıllarında yaklaşık işte... Güneş Doğmuyor adlı albümümleydi. Ve 1.750.000 satmıştı
1: ne
0: ilk
1: güzel,
0: albümüm.
1: Ne
0: düşünebiliyor
1: güzel.
0: Musun?
1: Vay, vay, vay.
0: Ve şey vardı, bilmiyorum sen o zamana denk geldin mutlaka. TRT'ye gidiyor şarkılarımız, denetimden
1: tabii.
0: Geçiyor. Ve çok önemli yani hani bir iki şarkı geçmesi. Benim mesela 12 şarkım var albümümde. 10 şarkım denetimden geçiyordu.
1: Harika.
0: Ya da komple albümüm. O yüzden o geldiği zaman biz çok gurur duyardık. Ve şu an burada... Bu kıymetli kanalda müzik programı, müzik yayını yapıyor olmak da ayrıca gurur verici. Peki...
1: Burada olmak her zaman, burada hep güzel müzik yapıldı TRT Müzik'te. Buraya geldiğin bir programda tabii ki biz arkadaşız ve sen bizzat beni çağırdın ama... TRT Müzik'e gelip bir müzik programına katılmak eminim her zaman güzel müzik çıkacağından. O yüzden ayaklarım hep koşa koşa geliyorum.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ay biz de bayılıyoruz sana.
1: Teşekkürler.
0: Peki bir hayalin var mı? Herkesin bir hayali vardır.
1: Gerçekten iki hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonra hayal biraz böyle korkaklıktan değil de hayaller kırıklıklarıyla beraber geliyor ya. Hayal ettiğim zaman ben pek söylemeyi sevmiyorum. Evet, evet, evet.
0: Söyleyince nazara mı geliyor sence?
1: Sanki böyle gibi hissediyorum.
0: Gerçekten
1: bilmiyorum.
0: Mi?
1: Bilmiyorum tabii ki.
0: Ya ben de hiç tutamıyorum kendimi. Hemen söylüyorum.
1: Çok güzel, çok güzel. O senin yolun. Ama hayal kurmadan insan yaşayamıyor tabii
0: bence
1: ki.
0: De.
1: Her yaşta, her yerinde o hayatın hayal... kurmadığımız sürece o içimizdeki çocuğu kaybederiz ki o çocuğu kaybettiğimizde
0: bence de.
1: Olmaması gereken
0: o
1: şey
0: zaman
1: özellikle
0: hayal kurmaktan vazgeçmeyelim efendim. Bence de bir şeylerin gerçek olmasını istiyorsak gerçekten onu kodlamak, dua etmek çok güzel büyük bir enerji bence. Ben şunun için sordum. Bu da benim böyle kalbimde yatan hayallerden, sevgilerden biriydi müzik yayını yapmak. Aslında benden ziyade rahmetli annemin arzusuydu.
1: Aa ne güzel.
0: Bakınız öyle bir tevafuk oldu ki bunu söylemek istiyorum ve hemen sonrasında senin şarkını dinlemek istiyorum. Benim annemi geçen yıl 19 Mayıs'ta kaybettik. Bir yıl sonra 19 Mayıs

0: yaşta ben burada bu sahnede okudum. Annemin birinci yılında ben buradaydım. Ve annem hep derdi ki tamam bana hep dualar edeceğinizi biliyorum ama Aslı senin sesini seviyorum. Bana annemi söyle derdi. Ve ben burada yayınımda annem için şarkılarımı söyledim. Annemin birinci yılıydı. Yani vardır ya hani bir yol böyle hissiyat. Tabii. Böyle bir şeyin olduğuna ben çok inanıyorum. O yüzden dilemek, arzu etmek ve karşısında çalışmak size her zaman eninde sonunda başarıyı getirir. Herkesin hayalleri gerçek olsun inşallah. Ve şimdi son bir kez diyelim mi Keremcan? Hani son bir kez şarkının adı ama son bir kez olmasın. Devamı da gelsin.
1: Olur tabii ki. Tabii
0: teşekkürler.
1: Ki, tabii ki.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederim.
1: Ne
0: Teşekkür
1: yaptın
0: ederim.
1: bizi
0: Sağ
1: ya?
0: olun. Bu
1: Aldın
0: şarkıyı
1: böyle.
0: söylerken hep o ilk bestelediğim güne gidiyorum gerçekten.
1: Ya, bunu ne zaman
0: her
1: besteledin?
0: söyleyişte
1: Evet. O
0: başka
1: an.
0: duygular, ama başka duyguları hissediyorsun ya, o zaten
1: Peki
0: heyecanlı
1: bu
0: olan. Bir
1: şarkıyı
0: şarkıyı 100 defa
1: ne
0: söyleyeceğim.
1: yazdırdı? Nasıl bir duygu?
0: Benim bütün şarkılarım aşk şarkıları hayatım.
1: Biliyorum,
0: Biliyorsun.
1: Biliyorum işte.
0: Biliyorsun.
1: Bunu yazdıran aşk nasıl bir aşk?
0: Magazin programı
1: yok vallahi biz öyle şey, ama çok samimi söyledim
0: ama
1: gerçekten.
0: Şarkı çok güzel değil mi?
1: Şarkı
0: Şarkılar çok,
1: çok
0: güzel.
1: Güzel
0: değil mi? Bir şarkıyı bir sahnede defalarca söyleyip benzer duygular ama
1: Kerem,
0: her
1: ne zaman
0: seferinde
1: evlenmeyi
0: farklı
1: düşünüyorsun?
0: duygular. Aa, öyle
1: Ama yani,
0: planlar yapalım, tamam.
1: Evet, yani var mı öyle bir planın?
2: Var mı öyle bir planın?
1: Çok güzel bir şey.
0: Çok tatlı bir kız arkadaşım var. Çok tatlı
1: var
0: bir.
1: Var mı? Aa,
0: tabii
1: süper.
0: Tabii ki. Ailesini çok de çok seviyorum onun.
1: Harika.
0: Onlara da
1: ne
0: seyrediyorlarsa
1: güzel.
0: Selamlarımı, saygılarımı göndermek isterim. Bakalım onlar nasip kısmet
1: ya,
0: işi
1: bir
0: ya.
1: Bir şey değil mi? Ben şimdi evlendim. Çok mutluyum Allah'ıma. Çok şükürler
0: evet,
1: olsun
0: çok
1: Rabbime.
0: Çok tatlı bir eşim var.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve ben herkesi böyle, hani bekarsa, yaşı da gelmişse, hani sen de yuvanı kur. Biz çocuk yapamadık. Rabbim nasip etmedi. Ama biliyor musun? Rabbim nasip etmedi bana, ama ben birçok çocuk isteyen kişiye tüp çocuk için yardımcı oldum.
0: Ne
1: de benim sosyal sorumluluk tarafım çok güçlü,
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Evet, çok yüksek.
1: Ve hep bir iyilik yapıyoruz biz buraya gelen konuğumuz için. Ben daha doğrusu. Senin için de mutlaka güzel bir takım yerleri gülümseteceğim bu yayınımızdan sonra. Ya bir çocuk giydiririm, yine bir ailenin yüzünü güldürebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Beraber yapalım.
1: Ya yapalım.
0: Bu çok kıymetli bir şey yapıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Helal olsun sana.
1: Allah razı olsun. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedim. Neden dersen, çünkü insanların aklına gelmiyor bazen. Ama işte biz bunları örnek olarak yaparsak, bir elin nesi var, iki elin sesi var derim
0: tabii ki
1: her zaman.
0: Tabii ki.

0: Sevin Ersoy,
1: Pervin
0: sevgili
1: Ersoy,
0: Bilge
1: sevgili
0: Kuru.
1: Bilge Kuru,
0: Evet, biz
1: aynen.
0: böyle Türkiye'yi gezdik ve
1: Harika bir
0: sosyal medya
1: dostluk yarattılar.
0: hesaplarımızdan
1: Dostluklar yarattılar ve
0: güzellikleri
1: bütün Türkiye'yi,
0: paylaştık.
1: evet, güzellikleri paylaştık.
0: Tarihi bölgeleri, yemekleri, gastronomiyi paylaştık. Hani hep şey dedik, tatil için hani insanlar farklı farklı böyle sıcak beldelere gitmek ister, denize girmek ister veya yurt dışına gitmek ister. Ama çocuklarınızı alıp götürebileceğiniz son derece güzel tarihimiz var. Biraz buralara dikkat çekmek
1: Benim bir de bütün çocukluğum Türkiye'yi dolaşmakla gezdi. Babam da seyrediyor tabii ki. Bir gezi, bir gezgin babam. Ve atardı bizi arabaya, ablamla beni. Daha 6 yaşındayım ben, 3
0: güzel. Çok
1: yaşındayım.
0: şanslısın.
1: Bir tane mavi büyük arabamız vardı. Hadi gidiyoruz derdi. Nereye gidiyoruz derdik? Karadeniz'e gidiyoruz. Peki ne kadar yokuz? 21 gün
0: Ne
1: yokuz. 3
0: diyorsun?
1: 3 hafta mesela oradaki öğretmen evlerinde öğretmen annem. Tabii bütün
0: Çok
1: Türkiye'yi
0: güzel.
1: gezerek sonra ilk yurt dışına da bizi o
0: Ne
1: çıkarttı.
0: güzel.
1: İstanbul'a ilk geldiğimde babam gezdirdi bana İstanbul'u. Dedi ki sen bir daha
0: Ay
1: gezmezsin
0: canım benim.
1: buraları. Her yerini dolaştırdı babam.
0: Ay canım benim. Ben de sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum. Ne kadar şanslısın. Yani çok şanslısın gerçekten. Bizim böyle bir
1: Öyle.
0: şansımız olmadı. Peki, dünyadan uzak diyelim mi? Hadi biraz şöyle bir gidelim. Dünyadan uzaklaşıp gelelim geri. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Harikaydın Kerem. Senin,
1: Bu
0: Keremcem, ağzına sağlık. Ama benim vokallerim. Aycan ve sevgili
1: alkışlar.
0: Burhan'a bütün alkışlar. Orkestrama ve sevgili vokallerime. Muhteşem sesler.
2: Sen bu
0: Öyle.
2: repertuarı benimle paylaşsaydın,
0: Hani ne güzel oluyor
2: beraber
0: işte.
2: bölüşürdük şu
0: Ben
2: şarkıları.
0: istiyorum ki.
2: Böyle spontan oldu ama
0: ne
2: çok
0: güzel oldu.
2: sevdiğim şarkılar var
0: Fark ettim
2: repertuarımda şu anda.
0: gözünden.
2: Evet, evet, evet,
0: Ya
2: evet.
0: ben böyle olunca şey diyorum, yanındaki konuk böyle hani otursun ben değil. Her şeye birlikte böyle eşlik edelim. Eşlik etsin sanatçım, konuğum benim gelmiş buralara kadar. O ne isterse okusun. Peki şimdi
2: Evet.
0: sırada ne var sevgili Keremcan?
2: Sırada yeni şarkımız
0: Üzgün
2: var.
0: üzgün. Aa bir dakika, bu senin en yeni şarkın değil mi?
2: Evet, üzgün
0: Ay
2: üzgün.
0: klibini de
2: Evet,
0: lütfen
2: gelecek
0: klibinden bahset.
2: inşallah
0: Önce bir
2: arkada.
0: bahsedelim klipten.
2: Şöyle şarkı Kutup Atatuncer'in, benim asker arkadaşım, müzisyen olarak yaptım ben askerliğimi. Ve hatta şöyle bir hikayemiz var. Hayatım Kaymış şarkısı sevgilim Melek Mosso'nun okuduğu bana yapıldı aslında. Ondan sonra ben dizi çekmek bilmem ne odur budur derken almadım. Sonra dedim ki 8 yıl sonra Kutup ben bu şarkıyı almak istiyorum. Abi ben o şarkıyı verdim dedi.
0: Kime?
2: Melek Mosso'ya.
0: Verdi yani.
2: Evet.
0: Sonra ne oldu?
2: Sonra bu şarkıyı duyduktan sonra dedim ki kimseye vermiyorsun bu şarkıyı
0: Benim.
2: hemen. Bütün şarkıların önüne aldım
0: Süper.
2: ve çok mutluyum. Bu 70'lerde özlediğimiz zamanlarda geçen bir de yapay zeka klip çektik
0: Ve çok popüler şimdi. Hadi o zaman bir
2: buna.
0: bakalım. Üstüne konuşalım lütfen.

0: diyor ki kıyamam gözyaşlarına, kıyamam yalnızlığına, ne olursa.
1: Ne olur son bir şans daha ver aşkımızın güzel hatırına.
0: Güzel hatırına.
1: Çok.
0: Ay evet. Verdi mi son bir şans?
1: Efendim?
0: Veriliyor mu yani son bir şans? Verilir. Bilmiyorum, bence güzel.
1: Bilmiyorum, sormak lazım
0: yani,
1: tabii ki.
0: Vermek herkes, gerekir bence. Yalnız muazzam güzel bir klip olmuş. Çok
1: teşekkür
0: iyi.
1: Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen gerçekten arkadaşlarıma emeği çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten. O zaman hangimiz sevmedik diyelim mi? Hadi oturmak yok. Tamam. Hadi.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: gerçekten ol. Muazzam oldu bu, biliyor
2: çok
0: musun?
2: Sağ ol.
0: Çok çok güzel yorumluyorsun ve çok hissederek. Çok
1: çünkü
0: teşekkür ederim.
1: O kadar dokunaklı hikayesi var ki.
0: Kerem'cim çok teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi, biliyor musun? Bitti süremiz.
1: Öyle mi?
0: Çok hızlı akıp
1: tamam,
0: geçmedi mi?
1: Tamam, gideyim mi ben?
0: Sen gitmiyorsun, kapanış yapıyoruz. Ben tamam. Önce sana teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum. İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Seni bir daha bekliyoruz. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Hem beyefendi kişiliğinle, hem örnek duruşunla, güzel sesinle ve yeteneğinle iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım.
1: Ben çok
0: sağ
1: ol.
0: Şerefler verdin.
1: Beni çağırdığın için
0: ne
1: çok
0: demek?
1: Sağ olun. Böyle güzel bir orkestra
0: çok
1: ve böyle insanlarla tanıştırdığın için TRT Müzik Ekranları'nda seninle birlikte olmak keyiften Aslı'cığım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizi izlediğiniz için size çok teşekkürler ediyoruz. Yine yeniden buluşmak üzere efendim. Aslı olan şarkılarda TRT Müzik'te. Sevgi ve saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Şimdi biraz dedim ki Kerem Cene bir ters köşe olsun dedim. Bir oynak bir şeyler çalalım. Sen de eşlik etmeye çalış.
1: Tamam oğlum.
0: Hep romantiksin ya.
1: Tamam.
0: Hadi o zaman.

0: tonlum.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı. Sahneyi tozunu attıralım.
0: Evet, beraber.
1: İyi ki geldin.
0: İşte sana geldim.
2: Ya dinle, dinle, sarılaydım bekle. O kelepçe vursunlar ayağına.
3: Züleyha'yla Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.

0: Efendim merhaba. Bağlama takımı olarak programımıza Safranbolu'nun güzel bir türküsüyle başladık. Daha önceki programlarda bahsettiğimiz beylik tabir ettiğimiz türkülerden biriyle başladık. Yöre ekibinden Sadi Haber Ataman'ın derlediği, Adnan Ataman'ın da notalandırdığı Daş Harman'ın mazısı dedik. Bunun güzel bir tavrı vardı, o tavrı çıkardık. Biz ağdalı bir şekilde çaldığımıza inanıyorum. Celal, bu türküyü Adnan Hoca icra ettiğinde çok kullanırdı, değil mi?
1: Evet, hocanın kendine has bir repertuar anlayışı vardı. Bazı türkülerin etrafında diğer ezgileri dizerdi. Bu da onlardan birisiydi.
0: Değişmez türkülerden biriydi.
1: Tabii,
0: bu.
1: Tabii, değişmez türkülerinden olan.
0: Serkan, sen bunu okudun mu daha önce bu türküyü?
2: Daha önce okumadım abi, yok. Çalmıştım. Samsun'da geçmiştik biz de. Murat Çamadan abimizin kulakları çınlasın. Okumak bugüne nasip oldu.
0: Şimdi bu türküyü ben Ulaş'ın sesine de yakıştırıyorum. Ulaş'ın şimdi böyle bir hani davudi bir tok sesi var ya.
1: Evet.
0: Bu tarz böyle türküler böyle ayrı bir havaya bürünüyor Ulaş. Bunu solo okudun mu sen radyoda?
3: Okudum.
0: Okudun değil mi?
3: Solo bandımı okumuştum.
0: Yani bu şimdi Ulaş'ın tek başına okuduğu türkülerde böyle bir ağdalı böyle güzel havası var. Ona da yakışır. Şimdi nereye gidiyoruz? Neredeyiz?
1: Evet, şimdi bir deyi anıyoruz. Bizim ilkimiz, hocamız, Yurttan Sesler'in kurucusu.
0: Evet.
1: Derlemelere çıkan ve 10 bin aşkın derlemenin başında bulunan insan Muzaffer Sarı Sözen.
0: Evet, Sivas'tayız. Ve Sivas'ın da güzel bir türküsü bu değil mi? Yani
1: evet, hocanın da aynı zamanda böyle kaynak kişi olduğu
0: ender
1: 4-5 ezgisi var, ondan biridir
0: ender
1: bu.
0: Ender türkülerden birisi.
1: Ya, bu olması olmazdı yani.
0: Şimdi bu her ne kadar Sivas türküsü olsa da 81 vilayetimizde bilinen güzel bir türkümüz bu değil mi? Kabul görmüş,
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Diğer illerde de kabul görmüş değil mi?
2: Evet.
0: Peki, ne diyoruz peki? Anonsu yap Celal, sen de.
1: Sarardım ben, sarardım. Senin için sarardım.
0: Nazif, yol ver.
4: Son, 2, 3, 4.

0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Celal beğendi. Ritminde çaldık, kasmadık. Şimdi Sarı Söze'nin bayağı hizmetleri var değil mi Celal? Yani ilk derleme gecesinde ekip, çok geniş bir ekip var. Yapılmayan bir işi yapmaya kalkıyorlar. Bayağı bir yol kat ediyorlar. Çok fazla türkü kaynak kişi tanıyorlar. Bütün Türkiye'yi karış karış geziyorlar.
1: Ya bir de esasında ilk derleme 1926 yılında başlıyor. Evet, Darül Elhan'la başlıyor. Adnan Saygun Hocalar'la beraber 5 gezi yapılıyor. Yazılan notalar sonra bakıldığında bir tuhaflık olduğunu anlıyorlar. Çünkü yazılanlarla derlenenler arasında bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor ve ara veriliyor. Ulaş Ahmet Kutu Tecer değil mi?
0: Evet.
1: Sivas'a yolu düşüyor. Evet. Sarı Sözen Hoca'yı görüyor. Oraya. İstanbul'a döndüğünde diyor ki Sivas isimli bir müzik hocası var. Muzaffer isminde. Bu çocuğu dikkat edin diyorlar. Sonra bu Adnan Saygun'un kulağına geliyor. Hocayı Darül Elhan alıyorlar. Tekrar nota, solfej, kontur, puan her o, türlü bilgiyi hepsi veriyorlar. Ve tekrar 1937 yılında bütün yurdu tarayan geziye çıkıyorlar.
0: Hoca sahaya çıkıyor. Değil mi Ulaş?
2: Evet.
0: Bayağı da türkü derliyor. Bayağı kaynak kişi, yöre tanıyor.
2: Tabii yani şimdi repertuarda baktığımızda neredeyse elimize geçen, ilk aklımıza gelen türkülerin çok büyük bölümü hep Muzaffer Sarı Sözen ismini görüyoruz. Çok büyük bir emek var tabii altında.
0: Ekipçe bir emek
2: tabii,
0: var.
2: Çok büyük bir emek var. Yani o zor şartlarda üstelik. Yani
0: evet.
2: Şimdi dediği gibi Celal'in işte çok zor ulaşması, çok zor olan köylerde işte mezralara bile
0: evet,
2: gidip bu derlemeleri yapmışlar. Yani çok büyük bir emek. Allah razı olsun hepsinden.
0: Eyvallah.
1: Ya bir de diğer hocalarımız alan Mahmut Ragıp Gazi Mihal var.
0: Tabii.
1: Ferruh Arsunar var.
0: Evet,
1: Halil Bedi Yönetken var. Bunlar da inanılmaz müzisyenler.
0: Onların da bayağı katkısı var. Şimdi ben bizim müzik dairesi

0: içindeki bir ziyaretimizde dairede o büyük kalamazaları gördüm ben ilk şeyde. Hocanın kendi el yazısıyla kurşun kalemle not aldığı kalamazı ben ilk defa gördüm. Türkü'nün seceresini çıkarmış. Secereden sonra da şimdi o zamanki iletişim çağıyla şimdiki çağı denkleştirdiğinizde arada acayip uçurumlar var. Hoca şeyi yapmış mesela bir hiç unutmuyorum Çiçek Dağı'nı derlemiş. Çiçek Dağı'nda diyor ki kızımız diyor yaşıt olmadığı için diyor babasıyla diyor kahveye getirdik. Yani köyün kahvesine getirdik. Köyün kahvesindekileri çıkardık. Kayıt cihazını içeri koyduk. Biz dışarıdayız. Babasıyla diyor kızımızı diyor kayda aldık diyor. Kurşun kalemle not düşmüş bunu. Şimdi ben bunu gördüm. Allah acayip. Ve Çiçek Dağı'nın notada olmayan bir sözü vardı orada. Onu da ben o zaman gördüm. Not etmiştim. Almıştım yanıma. Yani o anekdotları da yazmış. Hani biz şimdi hani derleme gezisinde 50 yıl sonra 67'den sonra biz çıktık. İşte geziyoruz işte gittiğimiz yerlerde kameraman da yanımızda kameraya da çekiyoruz ses kayıt cihazına da çekti. Şimdiki teknoloji başka ama o zaman fotoğraf makinesi var ama hoca yanında yok. O anıyı bile not etmiş hoca. Yani o anı gördüğünüz zaman okuduğunuz zaman o yıla gidiyorsun zaten.
1: Bir de Hüseyin bazı köylere hiç çıkamamış ekip hoca kendisi katır sırtında
0: evet,
1: tek
0: gitmiş.
1: Gidiyor ve cihazla o mum
0: kaydediyor.
1: plaklara kaydedebiliyor
0: Evet.
1: ancak o kadar
0: O
1: yani.
0: kadar. Ya büyük değerler. Allah razı olsun.
2: Aslında birçok bu derleme fişinde işte yazılmış olup da not edilmiş olup da bizim bu önümüzdeki notalarda bulunmayan birçok bilgi var bu
0: Tabii.
2: derleme fişlerinde. Aslında onların da bence bu notaya veyahut işte bir kitap mı oluşturulur aktarılması ve onların da bulunabilir, görülebilir hale gelmesi gerekiyor. Çünkü çok kıymetli bilgiler var. Ben de epey bir o derleme fişlerini inceledim. Hem orada geçen işte şiirin içinde geçen sözlerin
0: Tabii.
2: anlamları, kimlerden hangi koşullarda derlendiği, yılı,
0: Hepsi ifade edilmiş orada.
2: işte derleyenin bazen isimleri yanlış geçebiliyor kaynak kişinin. O kaynak kişilerin kim olduğu, bu işi nerede öğrendiği, kimden öğrendiği bütün
0: Hepsi
2: bilgiler
0: yazıyor.
2: var
0: Yani
2: üstünde.
0: mahlasına kadar
2: Evet.
0: işte sana ne derlerdi, kısaca ne derler, işte adının başında ne var, hepsi orada
2: Evet.
0: yazıyor. Yani yöresi eleman oluyor, işi eleman oluyor, neyse hepsini yazmış hoca.
2: Evet.
0: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet. Şimdi Erzincan deyince Ali Ekber Çiçek'te duruyoruz, değil mi? Ali Haydar Çiçek'ten Ali Ekber Çiçek'in derlediği güzel bir deyişimiz var. Şimdi Serkan'a döndüm. Serkan divan elinde zaten. Şimdi geçtiğimiz programlarda Ali Baba'nın çalış şekliyle Serkan bir divanla çalmıştı. Şimdi bunda da gene bir Ali Baba'yı analım. Serkan.
1: Tabii.
0: Ha? Sen başa sen girersin. Sonrasında biz topluca geliriz. Gurbetel'de bir hal geldi başıma diyoruz. Bağlama takımı olarak çalıp söylüyoruz.

0: Şöyle rahmetli Ali Ekber Çiçek'in cenazesi radyoya geldiğinde kendi sesinden çalıp söylediği o deyişleri vermişlerdi stüdyoya. Tam böyle cenazesi artık konuşmalar bitti, tören bitti. Arabaya doğru çıkarken herkes ağlıyor. Bir uzun hava yayına verildi. O kolonlar evet, dışarı evet. çıkarılmıştı. Hatırlıyor musun uzun havayı?
1: Kendi Şu yüce sesi. Dağları duman ya, kaplamış.
0: Arkadaş o anda herkes koptu değil mi? Yani herkes ağlaya ağlaya bir hal olduk. O zaman arabaya bindirdik falan bütün millet. Kötü bir durumdaydı. Şimdi o gözümün önüne geldi. Allah rahmet eylesin. Şimdi nereye gidiyoruz? Nazilli. Aydın Nazilli. Şimdi bu Yörük Ali türküsünü çalacağız. Şu dalmadan geçtim mi? Ulaş, Yörük Ali ile alakalı böyle anlatabilecek olduğun bize...
2: Yani Yörük Ali ile ilgili çok tabii hikaye var biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nda da
0: evet.
2: çok önemli
0: evet.
2: Vazifeleri var. Ondan önce söylemek istediğim bu türküyle ilgili. Hı. Genellikle hani bu söyleyişten

0: kaynaklanan bir şey. Dalma deniyor evet. ya. Köyün ismi aslında Dalama'dır.
1: Dalama.
0: Şu Dalama'dan geçtin mi?
1: Eyvallah.
0: Türküsüdür. Ama tabii yani öyle yerleşmiş artık okuyor okuyor.
1: Yörede öyle mi okuyorlar peki?
0: Hayır işte öyle yerleşmiş. Öyle yerleşmiş. Yani Dalma diye tamam. yerleşmiş ama ben köyün asıl ismini
1: söylüyorum. Tamam eyvallah.
0: Dalama
1: eyvallah.
0: Köyüdür orası. Bravo. Şimdi biliyorsunuz orada şey de var. Sonradan restore edilmiş Yörük Ali'nin evi olarak ben gittim Hı-hı. gördüm de orayı. Ama tabii şey biraz modernize edilmiş sonradan anladım. Yapılmış. Efe'nin çeşitli kıyafetleri, silahları, işte çizmeleri, bu Efe kıyafetleri, çeşitli şeyler var. Yani yine de gidilip görülmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi Aydın deyince Nazif bu...
0: Efe'lerin Efe'si yani.
1: Tabii.
0: Öyle, Efe'lerin
1: Şimdi
0: Efe'si.
1: Efe'lerin giydiği o körüklü çizmeler var ya.
2: Ben şok giydim onlardan. Yarışma çalarken.
1: Değil mi?
2: Koyunları zeybek çaldığımız zamanlarda... Biz giyiyorduk onları.
1: Aydın'da çok meşhur bu körüklü çizmeler. Hala yapılıyor diye biliyorum ben. Televizyonda seyrettiğim kadarıyla birkaç ustası var ama hala körüklü çizme yok mu?
2: Pek kalmadı onlardan artık. Ya bu halk oyunları işleriyle oynayanlar yaptırıyor.
1: Ama o acayip bir çizme ya. Yani onu bile görünce...
0: Nazilli'de sanıyorum yine o da eski Efe'lerden bir amcamızdı. İsmini şu an hatırlayamıyorum ama sanıyorum hala yapıyor.
1: Yapıyor. Çok, ben televizyonda seyrettim.
0: Çok yani, özel böyle hani.
1: Az da kalmış
0: çok
1: olsa
0: az ama
1: yapıyorlar.
0: Özel sipariş üstüne yapıyor galiba.
1: Yani hala. Bir tek Aydın'da var biliyorum. Başka illerde var mıdır o körüklü çizme yapan?
3: Vallahi yani zeybeklerin olduğu yerde nispeten olduğunu zannediyorum ama genelde herhalde şehire yakın kısımlarda giyilir galiba değil mi Ulaş?
0: Aydın çok. Yöresinde var daha Eyvallah. Çok. Aydın yöresinde var evet.
1: Peki o zaman. Ulaş senden alalım ondan sonra Türkiye'ye girelim.
0: Şu dalmadan geçtin mi? Ya da diğer ismiyle Yörük Ali.
1: Yörük Ali.
0: Ya da diğer ismiyle şu dalamadan geçtin mi?
1: Eyvallah.
0: Bir Nazilli türküsü. Yine Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlemiş olduğu ve notaya almış olduğu bir
1: türkümüz.
0: Türkümüz.
1: Eyvallah.

0: Teşekkür ediyorum. Ulaş, eline sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizlerin de ellerinize sağlık.
0: Ulaş da yakıştı, değil mi?
2: Evet, çok güzel oldu. Eline sağlık.
3: Çok da güzel bağlama çalıyor zaten kendisi. Bir de elleri de çok
1: üstadların yanında
3: parmakları ne lezzetli.
1: Estağfurullah. Teşekkür ederim.
0: Zevkine de hakim.
1: Teşekkür
0: ederim. Ulaş, sen okulda saz talebesi miydin, şan talebesi miydin?
1: Yok, ben ses eğitimi.
0: Ses eğitimi. Ama sazı ilerletmişsin ya.
1: Yani kendi kendime, ben küçükten beri çok severdim, çalışırdım. Bir de okulda öğrenciyken işte halk oyunları ekiplerine falan da.
0: Ha, çalıyordun.
1: Çaldık, söyledik. Onun için hani biraz aşinalığımız oldu diyeyim.
0: Eyvallah.
2: İyi ki olmuş.
1: Eyvallah. Tabii ustalar kadar hiçbir zaman olmaz.
3: Yok, biraz
1: olmaz.
3: Değil yani.
0: Estağfurullah.
1: Çok, çok bizimki sesimize yani eşlik etmek. Çok şeklinde
0: sen
1: bağlama çalmak.
0: Repetörlü
1: sizinki usta bir şekilde bağlama çalmak.
0: Estağfurullah.
1: Yok, çok farklı
0: tadı
1: şey.
0: Lezzeti verdin ya, bak şimdi senden alalım diye.
4: Aman, yörenin adamı işte.
0: Tabii,
4: işte o kadar fark olsun yani.
0: Kokuyu oradan alalım diye. Oradan aldık, öyle geldik. Şimdi yolumuz İçel Mut. İçel Mut deyince aklımıza ilk gelen isim
4: Musa Eroğlu.
0: Evet. Musa Eroğlu ile özdeşleşmiş olan bir türkü çalıp söyleyecek bağlama takımı. Bu türküyle ilgili diyeceklerin var mı? Yener.
4: Vallahi bundan öte şunu demek istiyorum. Çocukluğumda ilkokula gittiğim yıllarda inanılmaz radyo dinlerdim ve Nida Hoca'nın hazırlayıp sunduğu Halk Ozanları Geçidi diye program vardı.
0: Evet.
4: Hoca aynen şöyle sunardı. Şimdi mutlu mahalli sanatçımız Musa Eroğlu sazıyla çalıp söylüyor. Varın söyleyin irfaniye yarın övmesin. Hocanın böyle bir sunuşu vardı. Arkadan hocanın çalıp okuması vardı. Bu hep kulağıma yer etmişti.
0: Şimdi o eski sunuşlar çok farklı. Şimdi o yurttan sesler geleneğinde de anlatırdı ya. O zaman canlı yayınlanırdı. Canlı yayınlanan programlarda hoca hep açıklardı. Yani hem yöreyi açıklıyor, hem kaynağı açıklıyor. Hem işte çalınması gereken tavır da varsa tavırla da anlatıyordu. Dinleyici öyle geliyordu.
4: Ya, hoca kütüphane gibiydi ya. İnanılmaz şeyler anlatırdı bazen. Bazen derdim ki ya, yani hoca hiç ders işlemesi, sırf bize sohbet etse, onun sohbeti bile yani 10 derse bedeldi.
0: Değil mi? Yani şimdi öyle bir an oluyor ki işte bayağı bir bilgi dağarcığına sahip tabii hoca. Her türlü yöreyi de bildiği için hem kaynak kişiyle birebir şeyi var, diyaloğu var. Hem onu biliyor, hem onun sesinin lezzetini biliyor, hem nasıl çaldığını biliyor. Şimdi onu da dinleyiciye anlattığı zaman çok daha farklı oluyor. Şimdi bunu da biz tavrıyla çalacağız. Değil mi Serkan?
4: Evet.
0: Yani o silipke tavrındakinden farklı, Musa Hoca'nın çalmış olduğu yöreye has olan bağlamamızla bile çalacağız bunu.
4: Evet, 9 zamanlı için.
0: 9 zamanlı. Peki, anonsunu da Ulaş'tan alalım.
1: O zaman Musa Eroğlu hocamızdan alınan "Şu dağların yükseğine erseler, lale sümbül mor menevşe derseler" diyelim.
0: Eyvallah. Hazır, yolla.

0: Teşekkür ediyorum. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son bir türkümüz kaldı bağlama takım olarak çalıp söyleyeceğimiz. Bu türkümüzde de rahmetli Murat Çobanoğlu'nu yad edeceğiz. Karslı aşık Murat Çobanoğlu. Karslı aşık Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova. İkisi...
1: İkiliydi.
0: İkiliydi. Çok güzel atışmaları, aşıklama tarzı eserleri vardı. Bu çalacağımız türkünün Dursun Cevlani'den olan bir varyantı da var ama biz Murat Çobanoğlu ile özdeşleşmiş olanı çalıp söyleyeceğiz. Murat Çobanoğlu'nu ben tanıdım çocukluğumda.
1: Vallahi Ankara'ya konuk olduğunda ben de gördüm. Zaten geçmişte tanıyordum böyle baba yiğit.
0: Kapı gibi.
1: İri yarı ve sesi de kendi gibi güçlüydü, evet. Zaten.
0: Çok gür böyle gür bir
1: sesi vardı. Karamut türkülerinin bence ustalarındandı yani.
0: Ben ikisi Şeref Taşlıova ile rahmetli o zaman baba radyodayken odalarına gelir giderlerdi. Onlardan mahalli sanatçı olarak band program alırlardı. Ben o zaman tanışmıştım. Hatta ikisinin de rahmetlinin hem Murat Çobanoğlu'nun hem Şeref Taşlıova'nın o zaman baba odaya gelen aşıklarla ilgili hayat hikayelerini yazdırırdı. Birer de fotoğrafıyla

0: O sarı saman kağıdı vardı. O zaman A4 kağıtları yok. Sarı saman kağıtları var. Anlattığım 75-76'lı yıllar. Ona bir de vesikalık fotoğrafıyla iğnelerdi. Altına da imzasıyla. Öyle bende yaklaşık babadan kalma yani 60'la 70 arası aşığın şeyi vardır. Hayat hikayesi. Hatta hiç unutmuyorum. Ali Güllü rahmetli Murat Çobanoğlu rahmetli olduğunda bana telefon açtı. Dedi ki ya Hüseyin dedi. Baba da dedi o notlar vardır. Yani internete bakıp da nerede doğdu, nerede şey olmaz olduğunu şey yapmayalım. Esas ne yazıyorsa onu şey yap. Kars'ın İstasyon Mahallesi'nde doğmuş diye şey vardı bende. İşte ne derler, ailesi nasıl anılır falan. Hepsi Secere'yi yazmıştı rahmetli. Öyle bir anımız var. O Leb Demez'de de çok ustalardı. Değil mi? Televizyonda o Güray'a döneyim de.
1: Seyrederdik
0: yani. Değil mi Güray? Bayağı, yani o 80'li izlerdik. Yıllarda tek kanalken o bakıyorduk bakalım kimin dudağı şey olacak kanıca geçecek falan kimsenin evet. Dudağı kanamazdı yani onlar çok ustaydı.
2: Ya orada tabii tehlikeli vokali var. B, P, M demeyeceksiniz. Onları kullandı mıydı?
3: Tabii abi. Leb Değmez'i de evet. Hani mutlaka seyircilerin çoğu biliyordur ama bir de bilmeyen hani
0: anlatalım.
3: Gençler için de tarif etmek gerekiyor istersen.
0: Dudak bir... Değmez. Anlat sen açtın konuyu.
3: Leb dudak evet. Demek. Leb Değmez'de aşıklar iki dudağı arasına iğne koyarlar.
0: İğnenin sivrucu ve... yukarı gelir ama.
3: Evet evet.
0: İğnenin sivrucu yukarı
3: gelecek. Ve bu biraz önce Celal'in bahsettiği işte B, P, M Ç. Yani kapalı harfler söylenmeyecek ki söylediğiniz zaman zaten o iğne battığı zaman.
0: Kan geldiği zaman.
3: Siz yenilmiş oluyorsunuz. Evet. O atışmada yenilmiş oluyorsunuz.
0: Çok kötü bir ünvan
3: oluyor. Hatta bunun yarışmaları filan
0: evet.
3: Da değil mi?
0: Aşık, evet. İşte o Konya Aşıklar Bayramı'nda işte atışırlardı. O zaman acayip bir şey olurdu. Yani seyrederdik biz. Bakalım kim kimi yani güreş müsabakası gibi seyrediyorsun. Yani bir de tuttuğun
1: çok
0: aşık var.
1: Çok çekişmeli geçiyordu.
0: Tabii
1: yani.
0: Tuttuğun aynen aşık öyle. Var. Yeni aşık gelmiş ona işte şey yapıyor. Bileğini, meydan okuyor. Ama senin sevdiğin aşık onu yenerse Allah diyorsun tamam. Yani güreş müsabakası gibi seyrederdik o zaman. Peki Allah rahmet etsin. Efendim programımızın sonunda Karslı aşık Murat Çobanoğlu ile özdeşleşmiş olan türküyü bağlama takımından dinliyorsunuz. Bir hışmından geldi geçti. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sürçülisan ettikse affola.

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu.
1: Asırlık Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Hani şu meşhur devran yok mu? Gün olunca dönen. O gün ne gün olur? O devran ne zaman döner? Düşünmeden edemiyorum. Ya ben bir yerlerde yanlış yapıyorum. Ya da...
1: Kol bozuyor.
0: İçine çeşitli meyveler konulmuş. Hüzünlü bir kek gibi. Ne istiyorum ben? Ne istiyorum, ne istemiyorum aslen? Yani hayır demem misal yan cebime koysanız. Ve siz her neredeyseniz işte bizler de oradayız. Boynuzunda öküzün, balığın sırtındayız. Ama...

Ben Tolga Kazas, 1976 Prizren doğumluyum. Müzikle ilk ilgim 11 yaşımdan başladı. Bugün sizlere hazırladığımız müzik bölümü için benim yakından çalıştığım yakın arkadaşlarım olan İstref Krasniçi ve Cemil Cini ile birlikte sizlere 5 şarkı söyleyeceğiz. Bu ikisiyle çok uzun zamanlardan beri müzik yapmaktayız. İlk şarkımız Prizren'in ünlü bestecisi olan Ali Şuş'un şarkısı Tayare Tayare.

Şu anda TRT Müzik izleyicileri için özellikle Prizren'in en meşhur yerlerinden biri olan Prizren Kalesi'nde bulunmaktayız. İşte arkamda bizim güzel Prizren'imizi görebilirsiniz. Prizren Kalesi Romalılar tarafından ilk olarak inşa edilmekte. Daha sonra Osmanlı döneminde Osmanlı askerleri burada konukluyor. Aynı zamanda bu kalenin ortasında Osmanlı döneminde bir tane cami varmış. Bugünlerde camimiz yok ama umut ediyoruz ki yine camimizi inşa edeceğiz kalemizin içinde. Sıradaki şarkımız benim Prizren'de adımın duyulmasını sağlayan şarkıdır. Bestesi babam Hüseyin Kazaz'a ait. Güftesi Prizren'in ünlü yazarlarından biri olan Zeynel Beksaç'a ait. Yerin Boş Senin şarkısıdır. Biz bu şarkıyı 1993 yılında kaydetmiştik. O günden bu yana bu şarkı Prizren'in farklı barlarında sevilerek dinlenen bir şarkıdır.

Benim babam ünlü Prizren'in ünlü bestecilerinden Hüseyin Kazaz. O dönemde Kosova genelinde Kosova Akorları diye bir festival düzenleniyordu. Ve ben o Kosova Akorları'nda ilk 11 yaşımda yer aldım. İlk festivalime çıkmama rağmen üçüncülüğe layık görüldüm. O günden bugüne kadar artık müziğin içindeyim. Prizren bildiğiniz gibi çok tarihi bir şehirdir. Biz aynı zamanda Kosova'nın kültür başkenti olarak diyoruz Prizren için. Prizren'imiz farklı toplulukların yaşadığı bir şehirdir. Prizren'de Boşnak olsun, Rom olsun, Türk olsun, Arnavut olsun hepimiz iç içe yaşamaktayız. Zaten 100 metre içerisinde hem camimiz var, hem Ortodoks kilisemiz var, hem Katolik kilisemiz var. Sıradaki şarkımız Prizren'in ünlü Zambak Festivali'nde birinciliği kazanan bir şarkıdır. Şarkının ismi Şadırvani. Zevkle dinlemenizi isterim.

Ben küçük yaştan itibaren farklı müzik çeşitlerini dinleyerek bugüne kadar geldim. Ama Türkiye'de ilk olarak takip ettiğim ve bugün hala hayranı olduğum Kenan Doğulu şarkılarını çok severek dinliyorum. Ve onun şarkılarını da sürekli Prizren barlarında canlı olarak söylemekteyim. Sıradaki şarkımız Kenan Doğulu'nun şarkısı Tutamıyorum Zamanı.

TRT izleyicilerine son olarak bir mesajım da var. Prizren'i bol bol ziyaret edin. Zaten bu son birkaç sene içerisinde Türkiye'den gelen çok ziyaretçimiz var. Ve sıradaki şarkımız Prizren'in en ünlü şarkılarından biri diyebilirim ben bu şarkı için. Gurbetten Prizren'e gelenler, yaz döneminde gelenler olsun, Prizren'de yaşayanlar olsun, genci, yaşlısı, yaş ortalaması olmayan bir şarkı. Sakın sevgilim sakın, bestesi Niyazi Bütüç'e ait olan bir şarkıdır. Sıradaki şarkımız Sakın Sevgilim Sakın. Aşkınla...

0: yandım.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı, sahne tozunu attıralım.
0: Hep beraber.
1: İyi ki geldin.
0: İşte sana geldim. Yar dinle, dinle, sarılaydım
2: beyle. O kelepçe vursunlar ayağına. Züleyha'yla Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te. Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emine Koç. Yavrular gözüme bir salkım üzüm. Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor.